Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım. Zehir etti gençliği.

Gün gelir görürsen hali perişan, hiç umutsuz, hiç gayetsiz dolaşan, yorgun bitkin yaşamla uğraşan, yabancı zannetme, o garip benim, yabancı zannetme canım.

Önünde koca dağlar, kayalar bile eriyor. Akan sular bile duruyordu. Senle geceyi gündüzü unutmuş, bir tebessüme anlanmış, mersinlere bile kafaklar olmuştu. Meğer tatlı bir yalan, boş ışıkta görülen bir rüyadan başka bir şey değilmiş yaşadıklarım. Şimdi anlıyorum yalan aşkımızın ateşi değil, benmişim. İçin için yanan, şimdi ise senden geriye kalan küllenmiş bir beden. Utanma, doya doya bak, çünkü bu küller senin eserin.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

Günaydın sevgili dinleyenler. 100.5 AFM'de Didar Aydın ile Günaydın programına hoş geldiniz. Bugün 3 Eylül 2026 saat 8.06'yı gösteriyor ve yine çok güzel bir konuyla geldim. Bugün soruyorum size. Sizin derdiniz anlaşılmak mı yoksa kazanmak mı? Aslında Günaydın'dan insana dair bir yerden sesleniyorum bugün. Hepimizin çok iyi bildiği bir sahneyle başlayacağız. Ama önce Gülşen'den iltimas dinliyoruz.

100.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız ve bugünün konusu derdiniz anlaşılmak mı, kazanmak mı? Bu konuyla alakalı eğer mesaj atmak isterseniz seve seve okurum. Mesajlarınız için WhatsApp hattımız 0532 686 78 37. Şimdi hemen size bir sahne kurguluyorum. İki insan konuşuyor, daha doğrusu konuşuyor gibi görünüyor. Biri cümlesini daha bitirmeden diğeri savunmaya hazırlıyor kendisini. Sesler biraz yükseliyor. Bir anda zaten çok tanıdık gelecektir eminim. Eski defterler açılmaya başlıyor. Sen zaten diye başlayan cümleler. Ve bir noktadan sonra kimse ilk konunun ne olduğunu bile hatırlamıyor. Belki eve geç gelme meselesiydi. Belki bir mesajın cevapsız kalmasıydı. Belki toplantıda söylenen tek bir cümleydi. Ama 10 dakika sonra konu artık bu değil. Tanıdık mı? Konu şu. Kim haklı? Kim haksızlığını kabul edecek? Son sözü kim söyleyecek? Bir tartışmanın bence çok tuhaf bir yanı var. Yani başlarken derdimiz kendimizi anlatmaktır. İlerledikçe bir anda karşı tarafı susturmak haline gelebilir. Beni anlasın diye başladığımız yerde benim haklı olduğumu kabul etsin noktasına geliriz. Peki anlaşılmakla kazanmak aynı şey mi sizce? Yani bir insan haklısın dediğinde gerçekten anlaşılmış mı oluyor? Ya da karşımızdaki bizi anlasa fakat bizimle aynı fikirde olmasa bu bizim için bir kayıp, bir yenilgi falan mı? Yani insan zihni çok gerçekten duygu ayağa kalktığı anda çok değişik işlemeye başlıyor. Bugün haklı olmayı küçümsemeyeceğiz tabii ki. Bazen gerçekten haklıyızdır. Haksızlığa uğramışızdır, sözümüz kesilmiştir, sınırımız aşılmıştır. Fakat şu soruya dürüstçe bakacağız. Haklı olduğumuz bir şeyi anlatırken neden bazen ilişkiyi böyle bir yumak haline getiririz, savaşa döndürürüz? Ben hakikaten çok merak ediyorum. Belki de bazı tartışmalarda derdimiz gerçek yani hakikat değildir. Görülmek, ciddiye alınmak, ezilmemek, değersiz hissetmemek, kaybetmemek isteriz ve bütün bunları tek bir kelimenin içine koyuveririz. Haklılık. Bugünün sorusu şu olabilir. Son tartışmanızda derdinizi mi anlatmaya çalıştınız yoksa karşınızdakine onun haksız olduğunu kanıtlamaya mı? Siz bu konuyu düşünürken ben WhatsApp hattımın numarasını tekrar veriyorum. 0532 686 78 37. Varsa sorularınız ya da konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey ben seve seve okurum. AFM 100.5'te Dider Aydın ile Günaydın programındasınız.

94.5 AFM'de Dider Aydın ile Günaydın programındasınız ve bugünkü konumuz derdiniz anlaşılmak mı yoksa kazanmak mı? Önce sorumu tekrar hatırlatıyorum. Son tartışmada derdinizi mi anlatmaya çalıştınız yoksa karşınızdakine haksız olduğunu kanıtlamaya mı? Şimdi içinizden biri iyi de ben haklıysam ne yapacağım diyebilir. Çok yerinde bir itiraz ve okey benim için. Çünkü bu programın sonunda hep birlikte pamuklara sarılıp kimse haklı değil, herkes çok güzel demeyeceğiz. Bazen biri verdiği sözü tutmamıştır çünkü. Bazen birisi sınırımızı aşmıştır. Bazen apaçık bir haksızlık vardır. Ama meselemiz haklı olmaktan vazgeçmek değil. Haklılığın arkasına saklanarak asıl derdimizi kaybedip kaybetmediğimize bir bakmak. Şimdi düşünün, evde bir bulaşık makinesini yine yanlış yerleştirmiş. Siz bir tabak yüzünden başlamışsınız söylenmeye.

Yoğundum diyor. Siz yoğunsan herkes yoğundu dediniz. O size geçen ay geç gördüğünüz mesajı hatırlattı mesela. Siz ekran görüntüsünü arıyorsunuz. Bir süre sonra iki yetişkin dostluklarını konuşmak yerine telefon kayıtlarından bilirkişi raporu hazırlıyor falan yani. Böyle saçma sapan durumlar. Oysa ilk cümleniz belki yalnızca şuydu. Senden haber alamayınca ikinci planda kalmış gibi hissettim. Hani bu da çok şey mekanik gelebilir kulağınıza. Aa yani arkadaşım pabucumuz dama mı atıldı? Senden haber alamayınca bir böyle değişik hissettim. Fakat bu cümle çıplak ve kırılgan geldiği için üzerine hemen bir zırh giydiririz. Bizi yorup duran şey bazen tartışmanın kendisi değil, anlaşılmadan geri çekilmenin yenilgi gibi gelmesi olabilir mesela. Şimdi susarsam haksız olduğumu zannedecek. Ben açıklamazsam kendi anlattığı doğru kabul edilecek. Son sözü o söylerse ezilmiş olacağım. Ya direkt bu cümleleri kurmuyor olabilirsiniz tabii ama bilinçaltımızdaki o savunma mekanizması bize bu cümlelerin gerektirdiği şekilde hareket ettiriyor. Böyle düşününce konuşma artık iki insan arasında değil, sanki görünmez bir jüri var da oradan puan almaya çalışıyormuşuz gibi böyle bir tenis maçı, böyle bir skorlara falan oynuyoruz. Oysa çoğu yerde iki kişiden başkası yok ama zihnimizde daha önceki programlarda bahsettiğimiz gibi bize sürekli konuşan bir zihin sesimiz var ve o zihin sesi bize geçmiş tecrübelerinden kaynaklı olarak bir şeyleri yapmamızı dikte ediyor. Ben hep söylüyorum, o zihin sesi evet zamanında bizi yetiştiren, büyüten insanların bizi korumak için o günün şartlarında yaptığı şeylerin ya da söylediklerinin kayıtlarından oluşuyor. Ama biz bugün bambaşka insanlarız ve yetişkiniz ya. Dolayısıyla o sese artık eskisi kadar ihtiyacımız yok. Ve o tecrübeler geçmişte kaldı. Ben şeye de çok inanırım. Her sabah başka bir insan olarak uyanıyoruz cümlesi size böyle çok büyük gelebilir ama gerçekten değil. Yeter ki bakış açınızı, evet geçmişte yaşadım bunları ve kendimi korumak için yapabileceğim şeyler mantık çerçevesinde bunlar ama ben bunu hayatımın geneline yaymayı tercih etmeyebilirim. Bir sabah kalkıp bunun kararını verebilirsiniz. Sihirli değneğiniz yok, tamam. Hani kalktığınız anda bunu yapamayabilirsiniz ama inanın bana hayatınızın küçük noktalarında bununla ilgili adım atmaya başladığınızda o sizi haklı çıkartmaya çalışan zihin sesiniz, o duyguların altında ezildiğiniz ve bazen eve gidip de ya ne saçmaladım bu kadar büyütecek hiçbir şey de yoktu dedirten şeyi yaşamaktan sizi korur. Ben hep söylüyorum, dünya üzerinde aslında sorulabilecek en güzel sorulardan biri bu ama bunu gerçekten kendinize dürüstçe sormanız lazım. Hayattaki derdiniz haklı çıkmak mı, mutlu olmak mı?

Evet, bugünün ilk mesajı Eylül Hanım'dan gelmiş. Lider Hanım, eşimle tartışırken kendimi anlatmadan asla susamıyorum. O konuşmayı bitirmek istiyor ama ben peşinden gidip anlatmaya devam ediyorum. Çünkü susarsam onun haklı olduğunu kabul etmiş gibi geliyor. Ya şöyle, susmakla kendinden vazgeçmek aynı şey değil. Bir kere onu söyleyeyim. Yani sustuğunuzda kendinizi bir kenara bırakmış olmuyorsunuz. Bazen insan sözünü söylediği halde karşısındakinin kabulünü beklediği için anlatmaya devam edebiliyor. Şunu deneyebilirsiniz Eylül Hanım. Ben ne düşündüğümü açıkça söyledim. Şimdi ikimizin de sakinleşmeye ihtiyacı var ki gerçekten bu alana ihtiyacımız var. Ve bu konuya daha sonra dönebiliriz. Bu sizin kendi kendinize söyleyeceğiniz, kendinizi sakinleştireceğiniz bir cümle. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani son sözü söylememek, sözünden vazgeçmek değil. Bakın gerçekten o kadar enteresan kodlarımız, zihnimizde o kadar değişik inançlarımız var ki. Ve o inançların hiçbiri %100 doğru değil ama biz onlar %100 doğruymuş gibi davranıyoruz. Eylül Hanımcığım, size küçük bir soru bırakacağım, sonra şarkıya geçeceğim. Onun sizi anlamasına mı ihtiyacınız var, yoksa sizin haklı olduğunuzu onun kabul etmesine mi? İkisinin arasındaki cevap çok farklı. Biraz düşünün derim.

0: nazar.
1: IFM reklam.
0: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN Yetkili Servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: içine aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: IFM Reklam.

94.5 AFM dinleyicileri, Lider Aydın'la Günaydın programındasınız. Derdimiz anlaşılmak mı, kazanmak mı sorguluyoruz. Anlaşılmak, onaylanmak ve kazanmak aynı şey değil. Önce bir kere bu üç kavramı ayırmamız lazım. Anlaşılmak, onaylanmak, kazanmak. Anlaşılmak, karşımızdaki insanın bizim ne yaşadığımızı doğru biçimde duyabilmesidir. Bunu yaptığında kendinin yalnız hissettiğini anlıyorum demesidir. Bu bizimle aynı fikirde olduğu anlamına gelmez, aman diyeyim. Bazen o tuzağa da düşebiliyoruz. Onaylanmak ise düşüncemizin veya davranışımızın doğru bulunmasını istemektir. Evet, sen haklısın, böyle hissetmekte ve böyle davranmakta haklısın. Bazen buna ihtiyaç duyarız, fakat her anlaşılma da onaylanmayla sonuçlanmaz. Kazanmak ise bir tartışmanın kazananı ya da kaybedeni olduğu fikrine dayanır. Karşı tarafın geri çekilmesi, susması, özür dilemesi veya bizim yorumumuzu kabul etmesi gereklidir bu kazanma fikrinin altında. Sorun şu ki yakın ilişkilerde bir kişi kazandığında ilişkinin kendisinde bir kayıp söz konusu olabilir. Aynı fikirde olmadan anlamak mümkün mü? Ya bir insan size şöyle diyebilir mesela, neden kırıldığını anlıyorum ama olayın niyeti konusunda seninle aynı düşünmüyorum. Çoğumuzun bu cümlenin yalnızca ikinci yarısını duyacağından adımın Didar olduğu kadar eminim. Benimle aynı düşünmüyor kısmında kalırız. İlk yarı anlaşılmaz. Çünkü duymak istediğimiz yer orası değildir. Biz başka bir cümle bekliyoruzdur. Dolayısıyla karşımızdaki insanın o cümlesinin içerisinden bir kısmını alır ve onu doğru kabul ederiz. Çünkü bazen anlaşılmayı fikir birliğiyle karıştırıyoruz maalesef. Karşımızdaki bizimle aynı sonuca varmıyorsa bizi dinlememiş sayıyoruz. Oysa olgun bir iletişimde iki insan birbirini anlayabilir ama yine de farklı düşünebilir.

Bir WhatsApp mesajımız var. Hande Hanım demiş ki, erkek arkadaşım beni anladığını söylüyor fakat aynı davranışı yapmaya devam ediyor. Gerçekten anlasaydı değişmez miydi? Ya bir insanın seni anlıyorum demesi değerli. Buna hiç söyleyecek bir şeyim yok. Ama anlayışın davranışta bir karşılığı yoksa gerçekten eksik kalır ve insanın canını sıkar. Bu konuda söyleyeceğim bir şey de yok. Belki artık duygunu tekrar tekrar anlatmak yerine daha somut konuşman gerekiyor olabilir. Şimdi bizim ilişkilerde kaçırdığımız bir şey var. Eğer sürekli sen bana böyle yapıyorsun, sen şöyle davranıyorsun, sen şöyle konuşuyorsun dersek, bu sen orada karşımızdaki insanı suçlayan bir tavır sergiler ve bilinçaltında karşımızdaki kişinin otomatik olarak bize karşı savunmaya geçmesine neden olur. Belki farkındasınızdır, belki yapmamışsınızdır. Bir denemenizi rica edeceğim. Şöyle söyleyebilirsiniz. Bu davranış bana şöyle hissettiriyor. Yani konunun ben tarafına geçin. Bundan sonra bana böyle davranmazsan sevinirim. Çünkü gerçekten üzülüyorum, kırılıyorum ya da oradaki duygunuz her neyse. Ama dediğim gibi sen dediğimiz yerden, suçlayıcı bir yerden değil, benim tarafımdan ben ne hissediyorum, senin yaptığın eylemin bendeki sonucu ne ifadesini kullanmak lazım. Ve bir soru bırakıyorum. Davranış değişmezse ne yapacaksın arkadaşım? Çünkü sınır karşımızdakinin vereceği sözden ibaret değil. Bizim bu davranış değişmezse uygulayacağımız karara da bağlı.

98.5 AFM'de Didar Aydın'la Günaydın programında derdimiz anlaşılmak mı, kazanmak mı üzerine konuşuyoruz. Eğer mesaj göndermek isterseniz WhatsApp numaramız 0532 686 78 37. Eylül'ün 3. günündeyiz. Sonbahar yüzünü gösteriyor ve ben haklı olmakla etkili olmak hakkında biraz konuşmak isterim. Bir konuda haklı olabiliriz. Fakat onu anlatma biçimimiz de karşımızdakinin bizi duymasını imkansızlaştırabilir. Haklılık çok enteresan bir durum. Çünkü onun içerisinde biraz da insanın egosu devreye giriyor. Ve öyle olduğu zaman maalesef hep duyduğunuz bir cümledir insanların arasında. Haklıyken haksız duruma düşebiliriz. Ama ben doğruyu söylüyorum demek her söyleme biçimini doğru yapmıyor yani. Amacımız anlaşılmaksa eğer soru şudur. Bu cümle gerçeği söylüyor mu? Amacınız iletişim kurmaksa ikinci bir soru da gerekiyor olabilir. Bu cümle karşı tarafa gerçekten duyması için bir alan bırakıyor mu? Mesela eşiniz, kardeşiniz ya da iş arkadaşınız fark etmez. Bunun seni niçin bu kadar öfkelendirdiğini şimdi anlıyorum dedi. Ardından da ama yine de verdiğin tepkiyi doğru bulmuyorum diye ekledi. İçinizde ne olur? İlk cümleyi duyabilir misiniz? Yoksa direkt birinciyi silip ikinciye mi takılırsınız? Çoğumuz paket halinde kabul bekliyoruz. Yani hem duygum doğru bulunsun, hem yorumum kabul edilsin, hem davranışım mazur görülsün, hem karşı taraf suçunu ilan etsin vesaire vesaire. Bunların hepsi birden olmayınca tek bir sonuca varıyoruz. Beni anlamadı. Oysa bir insan duyguyu anlar. Olay hakkındaki yorumunuzu doğru bulmayabilir. Kendini dışlanmış hissettiğini anlıyorum ama seni dışlamak gibi bir niyetim yoktu diyebilir mesela. Burada iki gerçek yan yana durabilir ama siz gerçekten dışlanmış hissettiniz. O gerçekten dışlamak istemedi. İletişimin olgunlaştığı yer bu iki gerçekten birini yok saymadan ikisine de yer açmak. Bazen de karşımızdakinden anlayış değil, beraat isteriz. Beni anlıyorsan bana kızamazsın. Beni seviyorsan benimle aynı fikirde olmalısın. Ya beni tanıyorsan niyetimi sorgulamazsın. Ya bunlar kulağa yakınlık cümlesi gibi gelir ama aslında diğer insanın ayrı bir zihin, ayrı bir birey olduğunu, duygusu ve sınırı olmasına izin vermez ki. Ya bunu da unutuyoruz. Anlaşılmak karşımızdakinin bizim olduğumuz yerde empatlık düzeyinde olduğumuz yere gelmesini beklemek değil. O yüzden karşımızdaki insanın bambaşka bir kültürden, bambaşka yetiştirildiğinden, başka bir ailenin içerisinden, başka anne babadan, başka bir eğitimle, görgüyle vesaire büyüdüğünü, onun kalıplarının sizinkiyle aynı olmayabileceğini ve sizin de o güne kadar öğrendiğiniz, içinde yetiştiğiniz ailenin size verdiklerinin %100 doğru olmayabileceğini ya da doğru olsa dahi başka bir bakış açısı da olabileceğini hatırlamak çok kıymetli. Dediğim gibi haklı olma çabasının altında ego yatar ve ego bazen gerçekten hem bize hem ilişkimize hem karşımızdaki insana zarar verebilir. Ama eğer gönlümüz varsa o ilişkiyi devam ettirmeye, bu herhangi bir ilişki olabilir, o egoyu biraz kenara bırakıp karşımızdaki insanla sadece, bakın sadece iletişim kurmaya niyet etmek bence olayın şiddetini ciddi azaltır.

WhatsApp mesajı var. İsmini vermeyen bir dinleyicim demiş ki annemle farklı düşündüğümüzde hemen ben senin annenim, senden daha iyi bilirim diyor. Kendimi hala çocukmuşum gibi hissediyorum. Ah analar, analarımız. Yani ellerinden öpülesi, başımızın üzerinde taşınası, muhteşem analarımız. Ya burada tartıştığımız şey aslında sadece fikir ayrılığı değil, annelerin otoritesi de bir yanda devreye giriyor. Onu yenmeye çalıştığınızı hissettiriyor olabilirsiniz ya da o öyle hissediyor olabilir. Sanki böyle otoritesine zeval geliyormuş gibi bir yerden böyle şaha kalkıyor olabilir. Ya o durumda ben bir yandan kendim de anne olarak söylüyorum bunu. Karşımdaki kişinin beni ne kadar koruma çabasında olduğunun, aslında iyi niyetli olduğunun, istisnalar kaideyi bozmaz. Bilerek ve yılların tecrübesiyle, belki çok acı çekerek, çok üzülerek bugünlere geldiğini ve aynı acıyı sizin de çekmenizi istemediği bir yerden doğru ya da yanlış bir yolla sizi korumaya çalıştığını ona hissettirebilirsiniz. Yani ben bunların farkındayım anne, yani benim için bunu yapmaya çalışıyorsun deyip önce bir onun yapmaya çalıştığı şeyi anladığınızı bir hissettirin. Sonra da gerçekten sana saygı duyuyorum ama bu kararı ne olur izin ver, kendim için kendim vereyim deyip onunla savaşmadan, aynı ses tonuna çıkmadan, gerçekten bunu denemeyi çok istediğinizi sakince ifade edebilirsiniz. Çünkü bazen şöyle de bir durum oluyor. Bütün ilişkiler için söylüyorum, sadece anne çocuk ilişkisinde değil. Artık o ilişkinin bir dinamiği oluyor, bir anlaşma şekli oluyor yıllar içerisinde gelişen. Kimisi çok yüksek sesten olabiliyor, iki taraflı. Kimisi bir tarafın küsmesi, sessizleşmesi gibi olabiliyor. Ama bugün farklı bir yol denenebilir. Bugüne kadar hep savaştınız ya da sustunuz, küstünüz, bilmiyorum. Ama o ilişkinin içerisinde bugün bir tavır değişikliğine gidebilirsiniz. Bunu gerçekten kendinizi, hep söylüyorum, bencil bir yerden değil, şefkatli bir yerden, hayatınızın merkezine kendinizi koyarak, ya ben de varım, hani beni de bir anlayın, bir görün tarafından, ya da ben önce kendimi anladığım, ya ben şu an bunu yapmak istiyorum dediğinizde, bu tınıdan karşınızdakine kendinizi ifade etmeye çalıştığınızda ortam biraz yumuşuyor. Yani inanın bana, burada söylediğim çoğu şey hani bir kitabi bilgi değil, benim hayatımda, kendi ilişkilerimde denediğim ve gerçekten adım atmama ya da ilerlememe yardım eden yollar. Bahsettiğim şeylerin hiçbiri böyle hiç denenmemiş, çalışılmamış, böyle sırf bir yerden ezberleyip de size anlattığım şeyler değil. O yüzden böyle bakabilirsiniz ya da böyle davranabilirsiniz. Tavır değişikliği her şeydir. Siz de sakinleşirsiniz. Size de iyi gelir. Sürekli gardını alıp biriyle konuşmak zor, çünkü yorucu yani bir yandan da. Bu ister çocuğunuz olsun, ister partneriniz olsun, ya patronunuz olabilir. O süre gelen dinamiği kırmak için sizden bugün annenize böyle şefkatli bir yerden onu anladığınızı, tecrübelerine saygı duyduğunuzu, sizi düşündüğünüzün farkında olduğunuzu hissettirip sonra kendinizi yine tatlı bir yerden ifade etmeyi deneyebilirsiniz. Annen senin yetişkin olduğunu kabul etmediğinde sen kendi yetişkinliğine sahip çıkabiliyor musun? Aslında olay bu. O yüzden küçücük bir tavır değişikliği tavsiye ediyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.

98.5 IFM. Mesajlarınız için WhatsApp hattımız 0532 686 78 37. Eğer varsa söyleyeceklerini seve seve okurum.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
1: IFM Reklam.

Ben soruyorum, insan neden tartışmayı kazanmak ister? Aslında çok insani nedenler var ve bunları böyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Bir kere çocukken duyulmamak. Bazı insanlar için tartışmak yalnızca bugünkü konuyu konuşmak değildir. O çocukken sözü kesilmiş, sen ne anlarsın denilmiş, susturulmuş o çocuk var ya. O bugün biri onu anlamadığında içeride eski zamanlardan bir kapı açılır ve artık yalnızca bugünkü kişiye değil, yıllardır sözünü duymayan, herkese kendini anlatmaya çalışan bir davranış biçimi geliştirir. Bu yüzden küçük bir anlaşmazlığa büyük bir güç yüklenir. Bu kez beni susturamayacaksınız. Yani çok ilginç, biliyorum, ama yani herkesin çocukluğunu anlamak zorunda değiliz. Bir başkasını anlayın diye de size bir ağır bir yük yüklemek doğru olmaz. Ama kendinizi anlamakla ilgili bir sorumluluğunuz var. Yani hepimizin var. Çünkü ben beni anlayacağım, ben beni çözeceğim ki davranışlarım, hayata karşı bakış açım değişecek. Ve onun sonunda bu hayattan daha yüksüz geçeceğim. Çünkü en büyük ağırlığı kendi omuzlarımıza kendimiz veriyoruz. Bir de haksız olmayı değersizlik zannediyoruz. Bazı zihinlerde yanlış yapmakla değersiz olmak birbirine bağlanmıştır. Yani haksız çıkmak yalnızca bir fikrin yanlış olması değil. Mesela aptal, yetersiz veya güçsüz görünme tehdidi gibi böyle insanın tüylerini diken diken eden bir duygusu da olabiliyor. Böyle olunca insan fikrini değil aslında benliğini savunmuş oluyor. Ben yetersiz değilim, ben aptal değilim, ben güçsüz görünmeyeceğim, ben güçlüyüm. Bir de kontrolü kaybetme korkusu var tabii. Belirsizlikte kalmak zor ya, hani kimin haklı olduğu kesinleşirse düzen kurulurmuş gibi böyle kafamızda bazı haritalar vardır. Ve karşı tarafı ikna etmek, olayın kontrolünü yeniden ele almak demektir aslında. Ama iki insanın yaşadığı her şey tek bir mahkeme kararıyla açıklanamaz ya. Yani ilişki öyle bir şey değil. Gerçekten bir de utançtan kaçmaya çalışırız. Özür dilemek veya bunu yanlış anlamışım demek bazı insanlarda inanılmaz bir utanç duygusu yaratıyor. Bu da gene öğrendiğimiz bizi, ya da bize bir şekilde öğretilmiş, bizim de alıp kabul edip cebimize koyduğumuz ve sürekli yanımızda taşıdığımız bir kod olabilir. Yani utancı hissetmemek için savunmaya ya da karşı saldırıya, konuyu değiştirmeye geçiyor olabiliriz. Ya ben yanlış yaptım demek yerine ama sen de deriz. Biraz evvel söyledim ya, ilişkilerde sen dediğimiz noktada karşı tarafa otomatik olarak gardını alması için fırsat vermiş oluyoruz. Ve bence ya özür dilemek, ama tabii ki arkasından da destekleyen bir eylemle özür dilemek ya da bir şeyi yanlış anladığını ifade etmek çok insani bir duygu. Ben bunun niye bu kadar büyütüldüğünü zaman zaman anlamıyorum. Ben hatasını kabul etmek insanın çok ciddi bir konforun içinde olmasını sağlıyor aslında. Bir de birikmiş kırgınlık var. Bugünkü tartışma bazen bugünün tartışması olmayabiliyor. Söylenmemiş bir sürü kırgınlık tek bir cümlede toplanabiliyor. Ya da bir cümleyle başlayıp ardı arkası kesilmiyor. Tepki olaydan büyük görünmeye başlar. Ve insan bugünkü meseleyi çözmekten çok geçmişin hesabını kapatmak ister. Ya bunu çok yapıyoruz, ben görüyorum. Biriktirmek işte, yani olay anında o konuyu konuşmamak ya da konuştuğumuzda bir tarafın konuyu kapatıyor olması, bu kırgınlığın uzun süre birikmesi ve ben hep söylerim, öfkeyle sonuçlanan bir süreçtir bu ve o öfke işte bulaşık makinesindeki bir tabaktan başlayıp bundan 3-5 sene önce yaşanmış bir olaya kadar gidebiliyor. Çok tehlikeli. Güç ve statü olabilir. Ailede, ilişkide veya işte bazı insanlar haklılığı güç gibi görüyor. Ya karşı tarafın sözünü küçümsemek,
Gerçeği yalnızca kendisinin bildiğini ilan etmek, sürekli son kararı vermek. Burada mesele hakikaten anlaşılmak değil. Üstün bir konum, tırnak içinde o üstün konum her neyse, onu koruma çabası ve güç göstergesi. Bir de bedenin tehdit sistemi var. Tartışma sırasında bedenimiz gerçekten tehdit altında gibi davranabilir. Kalp hızlanır, nefes daralır, mesela yüzde kızarma olabilir falan. O anda beynimiz aslında iletişime değil savunmaya hazırlanır. Bu yüzden en doğru cümleyi söyleyecek olsak bile en yanlış tonda söyleriz ya, berbat bir durum. Kendinize neden böyle yapıyorum diye kızmak yerine şu soruyu sormayı deneyebilirsiniz. Şu anda neyi kaybetmekten korkuyorum? Değerimi mi, kontrolümü mü, ilişkiyi mi? Kazanma ihtiyacının altındaki korku görünür olduğunda tartışma şeklini değiştirir.

birkaç tane tavsiyeyle yavaş yavaş programı kapatacağım. Herhangi bir ilişkide anlaşılmak mı, kazanmak mı diye başladığımız yolda eğer tartışmaya dönüyorsa konuşmaya başladığımız şey, konuşmadan önce bir hedef belirlemenizi tavsiye ederim. Ben bu konuşmada ne istiyorum? Anlaşılmak mı, çözüm bulmak mı, sınır koymak mı? Hedef belirsizse tartışma kolayca kazanmak hedefine kaymaya başlar. Bir kere beden yükselmişse cümleyi ertelemeye çalışın. Bakın biliyorum bu söylediğim şeyler size zor, nasıl yapayım? Zaten derdim bu. Hani konuşmanın ortasında bunları yapamıyorum Didar. Hani ne söylüyorsun sen derseniz ben de şunu söyleyebilirim. Devam etmeden önce. Benim size burada naçizane verdiğim tavsiyelerde hemen o duygu yoğunluğunuzun olduğu insanlar üzerinde bunları denemeyin. Çünkü neden? Şimdi benim bir ilişkim var. İşte annemle, çocuğumla, eşimle, patronumla, iş arkadaşımla hiç fark etmez. Ve süregelen bir ilişki. Dirsek temasıyla yaşadığım için bu hayatı ben ona karşı hem geçmişten deneyimlerim var biriktirdiğim hem de geliştirdiğim bir davranış biçimi var. O yüzden ve duygular yoğun olduğu için yakın temasta olduğunuz insanlarla bazı şeyleri değiştirmek çok zordur. Bakın bunu inanılmaz kabul ediyorum. Yani gerçekten böyle kalben bunun zorluğunun farkındayım ve kabul ediyorum. O yüzden size tavsiye verdiğimde önce sizin için çok büyük anlamı olmayan, çok da hayatınızda yer kaplamayan birileriyle olan ilişkilerinizde deneyebilirsiniz. Önce neden? Çünkü orada bir kas var, yıllardır öyle çalışmaya alışmış ama siz burayı değiştirmek istiyorsunuz. O zaman dediğim gibi böyle sizin hayatınızda çok büyük yer kaplayan ve çok anlamlı olan insanlarla değil de daha az görüştüğünüz, sizin için çok büyük şeyler ifade etmeyen insanlara karşı değiştirmeye başlayın tavrınızı. Diyelim ki bedeniniz birisi ile konuşuyorsunuz. Belki tetiklendiniz, bir şey oldu ve bedeninizin yükseldiğini gördünüz. Karşınızdaki kişi de çok sizin için önemli biri değilse bunu yapabilecek alanınız açılır zaten bu farkındalıkla. Mesela kalbiniz hızlandı, sesiniz yükselmeye başladı. Aynı cümleyi üçüncü kez söylüyorsanız durun mesela. Bu kaçmak değil. Şu an savunmaya geçiyorum. Biraz sakinleşip bu konuşmaya döneceğim ya da sakinleştikten sonra zaten belki de sizin için anlamı olmayacak ve tekrar o cümleyi kurmayacaksınız. Belki de size saçma gelecek. O anki o bedenin vermiş olduğu tepkiyle söylemek için hazırlandığınız bir cümle olduğunu fark edeceksiniz. Hüküm yerine sahneyi anlatabilirsiniz. Beni umursamıyorsun. Sen, bakın yine sen yerine dün konuşurken telefonuna baktığında sözümün önemli olmadığını düşündüm ve hissettim. Bakın ben. Birincisi karşımdakine bir hüküm veriyorum ve onu suçluyorum ya da suçlu hissettiriyorum. İkincisi de konuşulabilir bir şeyden bahsediyorum. Ve öyle bir şey söylüyorsunuz ki karşınızdaki gerçekten o anda onu neden yaptığını size belki de o yaklaşımdan dolayı açıklayacak ve siz de rahatlayacaksınız. İkinci bir level'ı olmayacak bu durumun. En yumuşak doğruyu söyleyin. Ya en sonda söylenecek şeyi en başta söylemek gibi bir şeyimiz var ya, böyle bir heyecanımız var ya ilişkilerde falan. Yumuşak olmak gerçeği saklamak değil bu arada. Gerçeği karşı tarafı küçük düşürmeden söylemek. Yani neden hani parmak sallayarak çocuk azarlar gibi söyleme derdindeyiz? Ben bunun da yine yıllar içerisinde öğrendiğimiz, alıştığımız ya da böyle olmazsa karşımızdakinin bize dikkat etmeyeceğini düşündüğümüz bir yerden böyle davranıyoruz ama indirin o parmağı. Allah aşkına kimse çocuk değil. Bu davranış benim için kabul edilebilir değil cümlesi hem net hem şefkatli hem de gerçekten ciddi anlamda saygı dolu olabilir. Duyduğunu geri ver. Mesela cevap vermeden önce şu cümleyi tamamlayın. Senden duyduğum şu. Doğru mu anladım?
evet tam olarak bunu söylüyorum diyene kadar da düzeltmesine izin verin. Anlamak katılmak değildir ama önce doğruyu duymak gerekir ya. Yani karşımdakinin bana ne söylediğini duyduğumda, hatta şöyle, bunun şöyle de güzel bir yanı var. Senden şöyle bir şey duyuyorum. Sen şu an bana bunu dedin. Farkında mısın ya da doğru mu anladım? Dediğiniz noktada karşıdaki bir dakika. Yani mesela benim gibi hızlı konuşan insanlarda bazen söylemek istediğim şeyi, cümleyi devrik söylediğim için ya da o an aklımda bir sürü şey varken böyle karıştığı için ve gerçekten doğru söyleyemediğimi fark edebiliyorum. Karşımdaki beni teyit ettiğinde. Bunun için de alan tanıyabilirsiniz. Ay pardon, hani ben onu demek istemedim, bir saniye, aslında şöyle kuracaktım cümleyi diye bir alan da açılabilir ve ortada tartışma denilen bir şey kalmaz. Payına düşeni al ve tamamını üstlenme. Mesela sesimi yükselttim, bunun sorumluluğu bende ama konuştuğumuz sorun hala önemli. Böylece özür dilerken kendinizi yok saymazsınız, haklı olduğunuz alanı da silmezsiniz. Anlaşılmadığın yerde sonsuza kadar açıklama yapma arkadaşım. Bazen cümlemiz açık, tonumuz sakin, niyetimiz dürüsttür. Yine de karşı taraf bizi anlamak istemez. Aynı şeyi 20. kere söylemek bizi daha anlaşılır yapmıyor. Ya da zaten 19 tane söylemişim, hani 20.'nin bir fayda etmeyeceğini de artık idrak etmem gerekiyor ya. İşte orada ego, duygular, o köpüren şeyler, her neyse, onlar bize 20.'yi 21.'yi söyleme gereği hissettiriyor. Kendimi yeterince açıkladım, galiba aynı fikirde değiliz. Bence bunu ya daha sonra konuşalım ya da bu konuyu kapatalım. Çünkü bir çözüme ulaşmayacak diyebiliriz.

Yavaş yavaş sona yaklaşırken bugün anlaşılmakla kazanmak arasındaki ince çizgiyi konuştuk. Bazen sesimizi yükselttiğimizde yalnızca fikrimizi savunmuyoruz. Çocukken duyulmayan yerimizi, küçülmekten korkan yanımızı, kaybetmek istemediğimiz değerimizi koruyoruz ya da koruduğumuzu zannediyoruz. Fakat yakınlık iki insanın birbirini yenmesiyle kurulmaz. Yani böyle bir savaşa çevirmeyin ne olur. Biri konuşurken diğerinin silinmediği, biri haklıyken diğerinin değersiz olmadığı bir alan her zaman gerekir bütün ilişkilerde. Bazen gerçekten haklı olacağız, bazen yanıldığımızı fark edeceğiz, bazen de tek bir hakikat olmayacak. Aynı olay iki insanda iki farklı iz bırakacak. Bunların hepsi eyvallah. Anlaşılmak karşımızdakinin sizinle aynı fikirde olması değil ya, sizi doğru duyması. Sevmek de her zaman hak vermek değil. Ya maalesef yani beni işte bana hak vermedi, beni sevmiyor gibi gerçekten 7-8 yaş cümleleri kurmayın ne olursunuz. Bazen sana katılmıyorum ama ne yaşadığının farkındayım demek de seni seviyorum demek. Ya da bunu duymak da emin olun aynı şey. Ve her insan bizi anlamayacak. Mümkün değil. Bazıları dinlemeyecek, bazıları yalnızca kazanmak isteyecek. O noktada kendimizi daha çok açıklamak değil, kendimize daha çok sahip çıkmamız gerekecek. Yani sürekli birine kendinizi açıklamaya çalışmak çok yorucu değil mi? Belki bu haftanın cümlesi şu olabilir. Seni yenmek istemiyorum, kendimi kaybetmeden duyulmak ve seni de gerçekten duymak istiyorum. Ben Dider Aydın. Günaydın'da yine insana dair bir yerden konuştuk. Haftaya başka bir insan halinin peşinde buluşmak üzere. Haklılığınız kadar merakınızı, cevabınız kadar dinleyişinizi de yanınıza alın. Belki eve dönerken, çayınızı koyarken ya da günün sessiz bir yerinde aklınıza yarım kalmış bir konuşma gelecek. İnanın hemen çözmek zorunda değilsiniz. Önce kendinize bir dürüst olun. Ben o konuşmada ne istiyordum? Bir özür mü, bir değişiklik mi, bir sarılma mı yoksa yıllardır alamadığım bir kabul mü? İhtiyacın adı konduğunda sesimiz ya da duruşumuz, davranışımız kendiliğinden yumuşar. Ve şunu unutma, yumuşamak küçülmek değildir, dinlemek teslim olmak değildir. Özür dilemek bütün hikayede suçlu ilan edilmek değildir. Sınır koymak da sevgisizlik değildir. Bunlar kendimizi kaybetmeden ilişki kurmanın farklı yolları. Bir gün bir tartışmanın ortasında şu anda seni anlamaya mı çalışıyorum, yenmeye mi diye sorabilirseniz belki o gün hayatınızdaki birçok sorun çözülecek. Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benimle olan herkese çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü bambaşka insana dair bir konuyla ben burada olacağım. Sizi de beklerim.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: 0213, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Lesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: İş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F-0

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: IFM Reklam.

0: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
1: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

0: İçine Aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanıyor.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam. IFM.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.
6: I ride that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Kurumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN Yetkili Servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: İş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Rezidans.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

0: İçine Aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Sevgili gençler, değerli aileler, sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı. Atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanıyor.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Sevgili gençler, değerli aileler, sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
5: IFM Reklam.

mașcă, mașcă.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 20

0: 28.500 liradan, genç odaları 32.500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19.000 liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

0: 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Sevgili gençler, değerli aileler, sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
2: IFM Reklam.

0: Otobüs ve gezici istasyonlarıyla her zaman yanınızda. Yolunuz açık, yolculuğunuz güvenli olsun. TÜRTÜRK.
1: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
2: Lösev hayat verir.

mobilya sadece güzel görünmemeli. Sağlam, rahat ve uzun ömürlü olmalı. Aydın'da yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Ev Dekor Mobilyam, kaliteli ürünleri, zamanında teslimatı ve satış sonrası desteğiyle güven vermeye

hazırlanan yeni sezon ürünleri mağazada sizi bekliyor. Yeni ev kuranlara ve evini yenileyenlere özel seçenekler, 2 yıl garanti, ücretsiz kurulum ve 1 yıla kadar ücretsiz depolama imkanı. Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi, Muğla Yolu üzeri, Hesaplı AVM yanında. Siz de çıkın çıkın gelin, farkı yerinde görün.

0: Muğla'nın Menteşe ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından ateşli silahla öldürüldüğü değerlendirilen 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Kaya'dan haber alamayan arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri girenler Kaya ile 30 yaşındaki Mehmet Akkaya'nın cansız bedenlerini buldu.
1: Bugün burada mahallemizin değerli halkından Söngül hanımefendinin kızı...
0: İlk incelemelere göre Akkaya'nın barışma bahanesiyle Kaya'nın evine geldiği değerlendirildi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Akkaya'nın Kaya'yı silahla öldürdüğü, daha sonra aynı silahla kendisini vurduğu değerlendirildi. Adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından Kaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Berfin Zelal Kaya için Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Güngören Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kaya'nın cenazesi törenin ardından aile mezarlığında toprağa verildi. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçiden 27 yaşındaki Ferdi Yahşi hayatını kaybetti. Şamlar Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana gelen göçüğün ardından bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan Tolga Yahşi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ferdi Yahşi'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yahşi'nin cenazesi göçük altından çıkarıldıktan sonra savcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna götürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir'in Karas ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgada 48 yaşındaki YTO hayatını kaybetti. Maltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda 50 yaşındaki AO ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Alkol kullanımı nedeniyle başladığı belirtilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında iki kardeş de bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan YTO yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AO hakkında gerekli işlemler başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde park halindeki otomobilin alt yola yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti. İnkılap Mahallesi Hamamlı Dere Sokak'ta saat 00:30 sıralarında park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etti. Yol kenarından alt yola yuvarlanarak devrilen otomobil için ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Polis kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşaatta çalışan 56 yaşındaki Abdurrahman Cemal Kehlevi 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki apartman inşaatında meydana gelen olayda Kehlevi'nin dengesini kaybederek aşağı düştüğü iddia edildi. Diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kehlevi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Suriye'de defnedileceği öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle sokağa çıkan şüpheli daha önce tartıştığı kişinin evinin önüne geldi. Çamlıkule Mahallesi'ndeki olayda şüpheli tüfekle sokakta bekleyerek "çık dışarı, sana sıkacağım" diyerek bağırdı. Daha sonra rastgele ateş açtığı öğrenilen şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalar apartman kapısı ve çevredeki birden fazla araca isabet etti. Silahlı şüpheliyi gören mahalleliler panik yaşarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin tüfekle koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.
2: Gidiyor adam.
0: kuşağı Banaz ilçesinde 66 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Sürücü kazada ağır yaralandı. Derbent köyü yakınlarında meydana gelen kazada otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç kontrolden çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen sürücünün tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de yaşayan aile, Belçika'da polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddia edilen 42 yaşındaki Halit Altun için taziyeleri kabul ediyor. İddiaya göre Altun, geçtiğimiz pazar günü 4 çocuğuyla Epon kentindeki bir parka gitti. Çocuklarla bir grup arasında çıkan tartışmaya Altun'un müdahale ettiği öne sürüldü. Ailenin iddiasına göre olay yerine gelen polisler Altun'a ateş etti. Yere düşen Altun'un kelepçelendiği ve ambulansın yaklaşık 40 dakika sonra geldiği iddia edildi. Altun'un dayısı Cihat Öğüşlü, yeğeninin sadece çocuklarını korumak için müdahale ettiğini söyledi. Öğüşlü, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Türk makamlarından yardım istedi. Altun'un 4 çocuğunun olaya şahit olduğu belirtildi. Aile, çocukların psikolojik destek almasını istiyor. Altun'un cenazesinin yarın Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.
2: Olay Belçika'da gerçekleşti. Geçen hafta, pazar günü. Yeğenim çocuklarını parka götürmek istedi ve parktayken bir grup Ukraynalıya denk geldi orada. Çocuklar arasında küçük bir tartışma vardı. Küçük bir tartışmanın sonucu bunlar kendilerini toplayıp, hepsi zaten alkollüydü, sarhoştu. Ve benim yeğenime ve çocuklarına saldırmaya başladılar. Yeğenim de çocuklarını korumak için ister istemez onlara tepki vermeye çalıştı. O anda olay büyüdü. Ondan sonra gelen polis memurları hiçbir şey sormadan, bir şey etmeden yeğenime ateş etmeye başladı. Yeğenim yere düştü. Yeğenim yere düştüğü zaman da geldi, bir daha sıkmaya başladı. Sıktığı halde yeğenimi keleçe etti. En az 40 dakika orada beklettiler. Ambulans gelmedi. 40 dakikadan sonra götürdüler. Yolda giderken gene durdurulmuş. Gene durdurdular. Ondan sonra götürdüler hastaneye, zaten rahmetlik olmuştu. Ondan sonra o saatler içinde de gidip evine basıyorlar. Acaba bir şey bulabilir miyiz diye. Evinde de bir şey çıkmıyor. Benim yeğenim sadece çocuklarını korumak için öldürüldü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yardım istiyoruz. Bu olayın peşini bırakmamasını istiyoruz. Belçika hükümetine de güveniyoruz. 4 tane çocuğu var. Çocukları gözünün önünde öldürüldü. Hiçbir psikolog, hiçbir yardım almadan, çocuklara hiçbir şey müdahale edilmeden bırakıldı. Ve hala tehdit altındalar.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında batan gemide 51 yaşındaki Nihat Pancar kayboldu. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor.
3: İşte.
4: İş için gitmişti, iş aramaya gitmişti. 3 ay önce gitmişti.
3: Ne iş yapıyor bu?
4: Kendi aşçı da, aşçı.
3: Kim bana?
4: Bizi görmeye geliyordu, annesini, babasını, ailesini görmeye, sürpriz bir şekilde görüp geri dönecekti. Bu şekilde.
3: Geliş nasıl oldu? Gelişten haberiniz var mıydı?
4: Yok, haberimiz yoktu. En son 10.30'da kızımla görüştü. 10.30'da kızımı aradı. Dedi, baba ne zaman geleceksin? Geleceğim dedi inşallah. Kayınbabamı aramış, birinde orada olacağım dedi bir Eylül'de.
5: Hiçbir şey söylemedi. Şans eseri haberde gördük. Ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık. İşte hastaneleri, elçiliği, limanda olsun, gemiyi aradık. Gemide olduğunu ama yine çıkış olmadığını gördük. Bekliyoruz iyi haberlerini. Burada görüşüp, burada işte hep beraber aileyle vakit geçirmeyi planlıyorduk. Sürpriz yapmak istemişti kendisi ama işte nasip olmadı. Ama inşallah iyi haberlerini bekliyoruz. Oradaki yine hastanelere, limana, elçiliğe haber verdik.
6: Batan gemide olan abim. Biz tek derdimiz, yani tek isteğimiz abimin sağ salim geri gelmesi. Devletimizde güveniyoruz. İnşallah bu konuda bize abimi iyi haberlerini getirir.
0: Çorum'un İskilip ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten çaya uçtu. Kaldırıma ve demir korkuluklara çarpan minibüs çay üzerindeki yaya köprüsüne çarparak durabildi. Kazada sürücüyle birlikte 6 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Çorum'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yavruturna mahallesinde önceden husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alınırken polis inceleme başlattı.

0: Samsun'da SUV tipi otomobilin direğe çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Kavak ilçesi 19 Mayıs mahallesi Şehit Nurettin Cinso Caddesi'nde meydana gelen kazada SUV otomobil trafik yön levhası direğine çarptı. Kazada Hacer Ter hayatını kaybetti. İrem Ter, Necdet Ter ve sürücü Efrahim Ter yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Efrahim Ter ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınının ardından bölgede ağır hasarın izleri kaldı. Karagedik mahallesinde başlayan ve Foça mahallesine ilerleyen yangında yüzlerce dönüm ormanlık ve ekili arazi yandı. Zeytin ve çam ağaçları da alevlerde küle döndü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları tamamlandı. Bölgede çok sayıda alkol şişesi görülürken ormanda ve tarım arazilerinde yaşayan pek çok canlının da telef olduğu belirtildi. Evi ve bahçesi zarar gören mahalle sakinleri yangının izlerini silmek için çalışmaya başladı. Bölgedeki vatandaşlar yetkililerden destek bekliyor. Foça mahallesi sakinlerinden Naide Yaraş, alevlerin bir anda her yere sardığını söyledi. Yaraş, ürünleriyle birlikte zeytinliklerinin de küle döndüğünü ifade etti.
1: Yetkililerden yardım bekleriz. İnşallah yardımcı olurlar. Geçimimiz bunlardandı yani. Bundan gelir sağlayalım. Yağsında, zeytinde. Yani bir anda ne olduğumuzu bilemedik. Sana ev çevresini zorla ısıtladık. Vatandaş toplamış, kurtarmışlar evi. Zeytinlerimiz gitti. Komşu dumanı görmüş. Yangın var dedi. İtfaiye yaran dedi. İtfaiye aradık, ulaşamadık. Sonra her yeri insan oldu zaten. İtfaiye imkanımızda ev çevresini ıslattık. Komşular geldi. Kendi imkanlarımızda ceyran yok. Sonunda eve yaklaştı yangın. Bizi uzaklaştırdılar. Siz uzaklaşın dediler. Biz müdahale edeceğiz dediler. Sağ olsun da yetmişler.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide kaybolan Mahmut Demir'in denizden çıkarılan çantasında iki çocuğuna getirmek için aldığı oyuncaklar bulundu. 33 yaşındaki Mustafa Demir ile 28 yaşındaki Mahmut Demir'den haber alınamıyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ailelerinin bekleyişi sürüyor. Mahmut Demir'e ait çanta yakınlarına teslim edildi.
2: Oyuncaklar. Yani bir daha valizleri var. Onları da bulamadık.
3: Evet, görüyorsunuz.
0: Çantanın içinden çocukları için aldığı hediye oyuncaklar çıktı. Eşyalar.
4: Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve 18. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen Kemer Namazgahı'nda yürütülen restorasyon çalışması tartışma konusu oldu. Şanlıurfa Kültür Araştırma Vakfı kurucu üyesi Müslüm Süzer, yapının tuğla yüzeylerinin kapatıldığını ileri sürdü. Süzer uygulamanın yeniden incelenmesi çağrısında bulundu. Kemer Mahallesi'ndeki Kemer Kavşağı'nda bulunan tarihi namazgah, kare planı, taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı mimarisiyle biliniyor. Yaklaşık 12 yıldır bölgede yaşadığını belirten Müslüm Süzer, tarihi yapının özgün dokusunun korunması gerektiğini söyledi.
5: Burada 4 tane sütun var. Sanırım burası kubbeymiş daha önce de. Çünkü caminin bir mihrap kısmı da var. Biraz önce şekliniz gördünüz. Burası bir cami olabilir, bir mescit olabilir. Ha, burası tamamen kırmızı tuğlaydı. Son 2 haftadır kırmızı tuğla olduğu gibi kapatıldı. Gördüğünüz gibi betonla kapanıyor. Tarihi eser nasıl böyle bir şey yapıyorlar, ben de hayret ettim. Doğrusu.
4: Süzer benzer müdahalelerin kentteki başka tarihi yapılarda da gerçekleştirildiğini öne sürdü.
5: Ama bu ilk değil. Yan tarafta da görüyorsunuz, diğer tarafta da görüyorsunuz. Tarihi eserleri hep önleri sıvanıyor. sadece bir kitaba kalıyor. Onun dışında her tarafı kapatıyorlar. Bu tarihe büyük bir saygısızlık, değer vermemektir.
4: Aydan'ın çok sayıda tarihi esere ve geleneksel yapıya ev sahipliği yaptığını belirten Süzer, özellikle tarihi evlerin korunması gerektiğini söyledi.
5: Aydın tarihi eser konusunda çok büyük hazineler var. Özellikle tarihi evler var. Bunlar ele geçirilebilir, onarılabilir. Yani çeşitli derneklere verilebilir, çeşitli dernekler bu oraya sahip çıkabilir. Yani bunlar burada yapılmıyor. Yaptığını pek fazla görmedim yani.
4: Restorasyonu üstlenen yüklenici firmanın kendisine verilen işi yaptığını belirten Süzer, eleştirisinin projeyi hazırlayan ve uygulamayı denetleyen kurumlara yönelik olduğunu vurguladı.
5: Şimdi burada burada izin aldığın zaman buradaki ben müteahhite bir görev vermişler, ihaleye girmiş, almış. Ben orada bir şey demiyorum. Fakat Anıtlar Kurulu var. Kültür Müdürlüğü var. Bunlar ihaleye çıkarırken, bunlar bu konuda projelerini yaparken bunlar şartlarını, zeminlerini hazırlamıyor mu? Anıtlar Kurulu burada görev yapmıyor mu? Anıtlar Kurulu'nda çeşitli kurumlardan görev yapan üyeler var yani. Bunların hepsi kendi konuda deneyimli insanlar. Bunlar tarihe sahip çıkmadığı zaman benim gibi sokaktaki vatandaş nasıl, nereye kadar sahip çıkabilir?
4: Tarihi yapıların özgün malzemeleriyle korunması gerektiğini savunan Süzer sözlerini şöyle sürdürdü.
5: Ya buradaki olaylara tüm aydınların sahip çıkması lazım. Tarihi yok oluyor burada gittikçe. O zaman gidin yarın kemeri de aynı şekilde yukarıdaki kemeri de sıvayın, kapatın veya da yıkın. Ne fark ediyor? Ha sıvamışsın, ha yıkmışsın, ne fark ediyor? Burayı ben gelecek nesillere ne olarak anlatayım? Ya, 4 tane sütun. Kendim de bu 4 tane sütunu betonu yapabilirim. Ama o tuğlayı, 4 tane tuğlayı getir koyabilecek gücüm var mı acaba? O tarihi yerine getirecek kimin gücü var?
0: Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Kahraman Mahallesi Diyarbakır mevkiinde tarladan dönen traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücüyle römorkta bulunan 17 fındık işçisi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 18 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil park halindeki 5 araca çarparak devrildi. Mimar Sinan Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki araçlara ardı ardına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yapan otomobilin sürücüsünü olay yerinde bulamadı. Çevredeki vatandaşlar sürücünün alkollü olduğunu ve ayağında alçı bulunduğunu iddia etti. İddiaya göre sürücü yan devrilen otomobilin camından kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Polis kazaya karışan ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Hasar gören araçların sahipleri ise araçlarında inceleme yaptı. Nevşehir'de ambulansa yol vermek isteyen tır sürücüsü 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı. Güzelyurt mahallesindeki kazada tır sağından ilerleyen motosiklete çarptı. Motosiklet tır ile kaldırım arasında sıkışarak devrildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü arkadan siren çalarak gelen ambulans ve cenaze aracına yol vermek için sağa yanaştığını belirtti.
3: Abi ben ışıklarda durdum, ışıklarda ambulans geliyordu. Bir tane de cenaze arabası. İkisi beraber sirenleri çalmaya başladılar. O arada yeşil yandı zaten. Ben yolumda devam geliyordum buna. Bura motorun gideceği bir yol değil zaten şura. Ambulans geçerken ben biraz bu tarafa doğru gelince arkadan çat diye vurdu. Şuradan vurduğunu gördüm, ben frene bastım. Hiç yorumaya bile olmadı. Ben ambulansı aradım ondan sonra. Buradan bir cenaze arabası, bir ambulans arabası geçiyordu ikisi beraber. Onlar siren çaldıklarından dolayı ben mecbur yani bu tarafa, bu normal şeridin üstünde arabayı da görüyor musunuz?
0: Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana'nın Seyhan ilçesinde manevra yapan beton mikserinin altında kalan 70'li yaşlardaki bir kişi hayatını kaybetti. Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana gelen kazada beton mikseriyle ileri ve geri manevra yapan sürücü aracın önünden geçmek isteyen kişiyi fark etmedi. Mikserin altında kalan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan beton mikseri sürücüsünün işlemleri sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarında 2026'nın ilk 8 ayında toplam 123 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil güvenlik verilerine göre en fazla hareketlilik Didim açıklarında yaşandı. 2025'te yalnızca Temmuz ayında 147, Eylül ayında ise 152 düzensiz göçmen kurtarılmıştı. 2026'nın ilk 8 ayındaki 123 kişilik toplam önceki döneme göre hareketliliğin azaldığını ortaya koydu. Sahil güvenlik ekiplerinin bölgedeki devriye ve gözetleme çalışmaları sürüyor. Mersin'de feribot faciasında hayatını kaybeden Gülcan Gürel düzenlenen törenle uğurlandı. Uzun süredir Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yapan Gürel için hastane bahçesinde tören düzenlendi.
6: Kıymetli çalışma arkadaşlar, bir sonraki başhengimde personelimiz Zahide Payalanış'tan iletmek hızlı Gülcan Gürel'i hale etmek üzüntüsünü yaşıyor. Hepimizi sevdiği çalışan kıymetli bir arkadaşımız var. Hükümetli ailesinin ve sizlerin başı sağ olsun. Bekâlı ilerlik olsun.
0: Duaların ardından cenazesi Güneykent Mezarlığı'na götürüldü. Gürel'in gemi alabora olduğu sırada üzerindeki can yeleğini kızı Eda'ya giydirdiği belirtildi. Kendisinin ise dalgalara kapılarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Gürel'in facia sırasında kız kardeşi Zahide'ye "Kızım bundan sonra sana emanet" dediği aktarıldı. Törende ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan araç ekipleri harekete geçirdi. Şüpheli araç ile polis arasındaki kovalamaca Diyarbakır yolundaki uygulama noktasına kadar sürdü. Araç burada yakalandı. Kovalamaca cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın refüje çarptığı da görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yaklaşık 20 dakika süren kovalamacının ardından yakalandı. Sürücünün kaçarken kırmızı ışık ihlali yaptığı, makas attığı ve yayalara yol vermediği belirlendi. Ehliyetinin de bulunmadığı tespit edilen sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 390 bin lira ceza kesildi. Motosiklet trafikten men edildi. İzmir'de Yunus polislerinin denetiminde hakkında 19 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Kent genelindeki denetimlerde durumundan şüphelenilen kişinin sorgusu yapıldı. Hırsızlık suçundan arandığı belirlenen hükümlü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü adli mercilere teslim edildi. Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin yakaladığı İran uyruklu dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı. Divan Yolu Caddesi'nde yakalanan şahsa dilencilik faaliyeti nedeniyle 3700 lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edilen şahıs sınır dışı edildi.
7: El konulmuştur.
0: Konya'da bir tilkinin evin önündeki terliği alıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Meram'da yaşayan İdris Erdoğan terliklerinin kaybolması üzerine kamera kayıtlarını inceledi. Terlikleri tilkinin götürdüğü ortaya çıktı. Erdoğan daha sonra denemek için kapı önüne spor ayakkabı bıraktı.

0: Deneme amaçlı bir terlik daha koyduk biz oraya. Aynı terliğin kalan eşini. Ertesi güne geldi götürdü bu tilki. Aşağı yukarı aynı saatlerde veya biraz daha erken. Üçüncüsü gün tekrar bir ayakkabı koyduk, spor ayakkabısı. O gün de o spor ayakkabısını götürdü ama onu meşin olunca beğenmemiş. Onu yakın bir yere bırakmış onu. Hatta kapıya doğru ardılıyor, içeriye doğru bakıyor filan. Kamerada bunlar da gözüküyor. Dördüncüsü gün muhtemelen filanıdı. Bizim bir köyde arılarımız da var. Bal alıyorduk. Arı bölme yaptık. Arkadaş maskede var. Maskede beyaz olunca herhalde arkadaşı tanıyamadı. Ben de arıyı böldüm, ona verdim. Kovanı şöyle bir 3 metre ileriye koyacak. Bir de bağırdı. Ulan dedim, ne bağırı bu? Ne oluyor dedim. Vallahi dedi, tilkiyle benim dedi 1 metre aram var, üstüme geliyor dedi. Elimde bir şey olsa vuracaktım tilkiye dedi. Bağırınca ondan sonra kösülmüş kaçmış. Ama muhtemelen bu bize her gün geliyor ama şimdi bir şey koymuyoruz artık yani oraya.
1: Kırşehir'de çöp ve anızları yakan kadın çıkardığı yangının başında itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi. Nasuh Dede Mahallesi'nde çöpleri yakan kadın ardından çöp çevresindeki anızları da ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yangını çıkaran kişinin ZD olduğu belirlendi. Kadının yangın sırasında yakınlarda durarak itfaiye ekiplerinin çalışmasını izlediği, ardından taksiye binerek uzaklaştığı tespit edildi. Polis ekipleri kamera kayıtlarından güzergahını takip ettikleri ZD'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kadın hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan işlem başlatıldı. İstanbul Bayrampaşa'da polisin dur ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği otomobil Muratpaşa Mahallesi'nde başka bir araca çarparak durdu. Otomobildeki bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise olay yerine gelen plakasız motosikletle kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kütahya'nın Vefa Mahallesi'nde tren yolu yakınında çok sayıda ölü leylek bulundu. Elektrik hatlarının da bulunduğu bölgedeki leyleklerin neden öldüğü henüz bilinmiyor. Ölümlerin nedeninin belirlenmesi için yapılacak incelemelerin sonucu bekleniyor. İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Gemilerden biri batarken 10 kişilik mürettebattan haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Çalışmalara 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak da katılıyor. Denizin altında da arama yapılırken mürettebatın yakınları çalışmalar hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Soruşturmada İBB Başkanlık Konutu'na materyal alımı işinin de aralarında bulunduğu bazı ihalelerde kamu zararına neden olunduğu öne sürüldü. 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanırken yurt dışında bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Muğla'da Uluslararası Zurna Festivali yurt içi ve yurt

0: dışından sanatçıların katılımıyla 11. kez düzenlendi. Menteşe ilçesindeki Profesör Doktor Şadan Gökovalı Amfiteyatr'da gerçekleştirilen festival 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde müzikseverleri buluşturdu. Yenileme çalışmalarının ardından kapılarını yeniden açan Amfiteyatr'da ilk programına ev sahipliği yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar, festivalin yerel ustaları Türkiye'nin farklı kentlerinden ve çeşitli ülkelerden gelen sanatçılarla buluşturduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Dibek Dere'nin yerel ustaları ile yurt içi ve yurt dışından gelen zurna sanatçıları sahne aldı. Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası da programa katıldı. Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı da performanslarıyla festivalde yer aldı. İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenecek aerobik jimnastik dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek 16 milli sporcunun 12'si Manisa'dan seçildi. Aerobik jimnastik gençler dünya şampiyonası ve dünya yaş grupları yarışması 3-6 Eylül ve 10-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye 15-17 yaş grubunda 8 sporcuyla organizasyonda yer alacak. 18 yaş üstü kategoride 8 milli sporcu madalya mücadelesi verecek. Manisa'lı sporcular arasında dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Ayşe Begüm Önbaşı da yer alıyor. Önbaşı şampiyonlar için haftanın her günü 5-6 saat antrenman yaptıklarını söyledi. Hedeflerini dünya şampiyonluğuna ulaşarak İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu belirtti. Milli sporcu Can Derviş de İspanya'da bayrağı dalgalandırmak ve altın madalyaya ulaşmak için mücadele edeceklerini söyledi. Manisa'dan milli takıma seçilen 12 sporcu Pamplona'da Türkiye adına madalya mücadelesi verecek.
1: Yaklaşık olarak 22 senedir bu sporun içerisindeyim. 3 yaşından beri baleyle başlayan spor hayatım artistik jimnastik ve aerobik jimnastikle devam etti. Yaklaşık olarak 16 senedir de yarışmacı olarak aerobik jimnastik branşında faaliyet göstermekteyiz. Önümüzde aerobik jimnastik dünya şampiyonası var. İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenecek. Geçtiğimiz sene Avrupa şampiyonasında kazandığımız gümüş ve bronz madalyalardan sonra, küçüklerde de altın ve gümüş madalyalardan sonra yine bu sene dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Yüksek saatlerde antrenmanlar yapıyoruz. Şu anda tüm odağımız ve konsantrasyonumuz dünya şampiyonasına hazırlık üzerine. Ben büyükler kategorisinde tek kadınlar ve çiftler kategorilerinde çiftlerde partnerim Can Derviş'le birlikte yarışmaya katılacağım. Küçüklerde de kulübümüz adına Arın Pekönür tek erkekler kategorisinde, Ekin Çınar tek kadınlar kategorisinde, Arın Pekönür ve Özger Demir çiftler kategorisinde ve yine Arın, Ekin ve Özgü triolar kategorisinde 15-17 yaş kategorisinde yarışmaya katılacaklar. Tabi buradaki hedeflerimiz altın madalya kazanmak, İstiklal Marşımızı okutmak. Bunun için de günde 5-6 saatlik antrenmanlarımız oluyor. Yaklaşık haftanın her günü. Tabii ki de çok çalışıyoruz. Aerobik jimnastik çok zor bir branş. Fakat buna rağmen elimizden gelenin en iyisini yapıp İspanya'da İstiklal Marşı'nı okutmak için çaba sarf edeceğiz. 5-17 kategorisinde ilk sene.
2: Geçen sene Avrupa şampiyonluğum var tek kadınlarda. Bu sene de dünya şampiyonasında tek kadın ve trio yarışacağım. İkisinden de dereceler bekliyorum. Triodan altın madalya, tekte de ilk üçe girmeyi hedefliyorum.
3: 15-17 yaş kategorisinin son senesindeyim. Seneye senior'a çıkacağım. Geçen sene çiftimle birlikte 15-17 kategorisinde ikinci olduk. Bu sene de dünya şampiyonasında tek çift trio'da altın madalya hedefliyoruz.
0: Bitlis'in Tatvan ilçesinde Afrika kökenli beyaz öncü kelebeği görüntülendi. Böylece tür Bitlis'in kelebek listesine ilk kez girdi. Doğa fotoğrafçıları Oktay Sübaşı ve Nusret Altan arazi taraması sırasında kelebeği fotoğraflayarak kayıt altına aldı.
4: Kelebek çekimine yola gittik. Yolda giderken kelebek çektim. Sonra bu türü kelebeği iyi bilen arkadaşa gösterdim. Bu kelebeğin, göçmen kelebeği ve Bitlis'te ilk defa görüldüğü söylenildi.
5: Bugün Tatvan'da kelebek gözlem esnasında çok sürpriz bir türle karşılaştık. Bu kelebek, öncü kelebek, Afrika göçmeni olan kelebek türlerimizden birisi. Daha önce Siirt'ten, Şırnak'tan, Batman'dan ve Diyarbakır'dan kaydı vardı. Fakat Bitlis'te bugüne kadar hiç karşılaşmamıştım yaptığım arazilerde. Bugün arazide ilk defa Bitlis listesine bu kelebeği eklemek bizim için de güzel bir sürpriz oldu. Bu durum aynı zamanda iklim değişikliğinin de belki de etkisinin olduğunu gösteriyor. Çünkü daha önce görünmeyen bazı kelebek türleri artık görünmeye başladı. Bu açıdan da kayıtlara girmiş oldu.
0: Beyaz öncü kelebeği daha önce Siirt, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır'da görülmüştü. Tatvan'daki gözlem türün Bitlis'teki ilk kaydı oldu. Uzmanlar yeni türün kayda geçirilmesinin bölgenin biyolojik çeşitliliğinin ortaya çıkarılması açısından önemli olduğunu belirtti. Doğal fotoğrafçısı Oktay Subaşı bu tür gözlemlerin iklim değişikliğinin doğadaki etkilerini takip etmek açısından da dikkat çekici olduğunu söyledi.
6: Belki de Türkiye'de uzak ara lider olduğumuz bir konu. Onun yanında yeni yatırımlarımız var. Geçen yıl
0: Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Mega adını verdiği insansı robotu hizmete aldı. Robot, belediyeye gelen vatandaşları işlem yapacakları birimlere yönlendirecek. 27 motoru ve 2 bilgisayarı bulunan robot, kamerasıyla görüntüleri algılayıp yorumlayabiliyor. Haritalandırılan ortamı öğrenerek verilen görevleri yerine getirebiliyor. 45 dakikalık şarjla 2 saat kullanılabilen Mega, görev verildiğinde zabıta olarak denetim de yapacak. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, robotun yaklaşık bir aydır eğitildiğini belirtti.
7: ESO olarak teknolojinin farklı alanlarında yatırımlar ve çalışmalar yapıyoruz. Özellikle şehrimizin sanayi boyutunu, eğitim boyutunu dikkate alarak havacılık lisesi daha önce kurmuştuk. Şimdi teknoloji lisesi inşallah kuracağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bu aşamada da belediyenin akıllı belediyeciliğe geçmesi kapsamında birçok uygulama yapmıştık. Son uygulamamız da Mega adı altında insansı robot. Şimdi bu almış olduğumuz ve ismini Mega koyduğumuz robotla biz birçok hizmetimizi bu robotu eğiterek yapmış olacağız. Özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonlarında çağrı merkezimizi arayan vatandaşlarımızı yapay zeka asistanımız yönlendiriyordu. Aynı şekilde gündüz de gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hangi birimde işini çözebilecek, onu yönlendirebilecek, zabıta olarak denetim yapabilecek ve sadece onlar değil, asıl amacımız özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin, ortaokul öğrencilerinin robotla bir araya gelmesi, yazılımıyla birlikte bu robotu kendilerinin eğitmesi, buna talimat vermesi, işte karite yaptırması, işte diğer yapılacak işleri eğiterek yapmasını sağlaması önemli. Çünkü biliyorsunuz bazı işler vardır ki insanların riske girmemesi lazım. Riske girdiğinde canlarından olabiliyorlar. İşte bir bomba imha ekibi olarak robotları kullanabiliriz. Veya bir kavgayı ayırmada kullanabiliriz. Riskli ortamlarda bir müddet sonra belki koku sensörleri vasıtasıyla köpeklerin nasıl insanları bulması ya da uyuşturucuyu bulması mümkünse, işte bu robotlar vasıtasıyla çeşitli noktalara yerleştirecek robotlar, gümrükte diyelim ki, artık o köpeklerin yerini alıp koku sensörüyle birlikte uyuşturucu maddeyi bulmada, mesela Kayseri'de uyuşturucu maddeyi bulmada bu robotlar kullanılabilecek. Ya da bir afet anında, deprem anında bu robotları eğittiğimizde insanların nerede yaşayabileceklerini, nerede olabileceklerini tespit etmede can riski olmadan araştırabilecekler. Dolayısıyla biz bunun altyapısını hazırlayacak şekilde bugün bu insansız robotu aldık. Bir aydır eğitiyoruz. İnşallah bu bir başlangıç. Bundan sonra farklı robotlarla bu olayı daha da güncelleyeceğiz, geliştireceğiz. Özellikle teknoloji atölyelerimizi, teknoloji merkezi kurarak geliştirdiğimiz gibi teknoloji lisesiyle de bu işe yatkın gençleri en iyi şekilde orada eğitip Türkiye'nin de, ülkemizin de, ilimizin de geleceğine inşallah nitelikli, liyakatlı gençleri yetiştirecek bir ortam sunacağız.
0: Kütahya'da 47 yıldır sevgi yolunda esnaflık yapan 71 yaşındaki Ahmet Şeşen, mahkeme kararının ardından iş yerini boşaltmaya başladı. Şeşen, iş yerinin kaldırılmasıyla ilgili hukuki süreç yaşadığını ve yürütmenin durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi. 1980 yılından bu yana aynı bölgede esnaflık yaptığını belirten Şeşen, kendilerine başka bir yer gösterilmediğini ifade etti. Ancak Şeşen'in en büyük endişesi yıllardır baktığı kuşlar. İş yerinin önündeki kuşların susuz ve yemsiz kalmasından korkan Şeşen, "Benim tek gayem kuşlar," dedi. eşyalarını toplayarak evine götüreceğini söyleyen Şeşen, kendilerine yeni bir yer gösterilmesini istedi.
8: Abicim, yürütmeyi bizi durdurduk. Mahkeme red kararı verdi. Kaldırıyoruz. Benim için tek şeyim, gayem kuşlar. Ben başka bir şey demiyorum.
9: Kaç yıldır buradasın?
8: 47.
9: 47 yıldır buradasın.
8: 47 yıl buradayım. Ben 80'de şu Vodafone'un köşeye ben geldim buradan mesela. 47 yıldır buradayım.
9: Size yer gösterdiler mi?
8: Hayır.
9: Göstermedim.
8: Yok, hiçbir yer göstermedim. Ben 47 senedir burada işim, tamam mı? Mesela ben mesela algı, vergi mesela ben devlette ben şeyden şeydim ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Benim yaşım 71.
9: Boşaltıyorsun şu an.
8: Boşaltıyorum. Boşaltıyorum.
0: Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısında temizlik seferberliği başlatıldı. Eski adıyla çöplük mevkii olarak bilinen ve yaz aylarında vatandaşların yoğun kullandığı bölgede 4 tona yakın çöp toplandı.
10: Bugün ilçe müdürü arkadaşlarımızla, kıymetli değerli arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız ve gönüllü gençlerle beraber Tatvan'ımızın hemen çıkışında bulunan ve eski adıyla çöplük mevkii olarak geçen...

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Sevgili gençler, değerli aileler, sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
4: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
5: IFM Reklam.

DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor. DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor. DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 FM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Canlı yayınlarımız 19.30'dan sonra başlıyor. O yüzden hani boş yere bu saatte telefon başında beklemenize gerek yok. 19.30 sonrasında ben anons yapacağım zaten, şimdi arayabilirsiniz diye. O şekil arayabiliyorsunuz bizleri. Evet, şöyle bir girişimizi yapalım. Bugün 3 Eylül Perşembe. Bizler ölmedik, yine buradayız. Sizlere sesimizi ulaştırıyoruz. Sizler de oralardaysanız herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Sesimizin, soluğumuzun ulaştığı her yere sevgiler, selamlar olsun. Bu arada Muğla'ya da kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Muğla'da 107.8'deyiz. Muğla'daki frekansımız 107.8. Aydın ve ilçelerinde 100.5'te bizleri dinleyebiliyorsunuz. Muğla'da da 107.8'de bizleri dinleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Tek tek ilçe saymıyorum. Tüm ilçelerde zaten yayındayız, biliyorsunuz. Evet. Türkiye Vestio saatleri 19.23. Güzel güzel parçalar göndermeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, özellikle Ceren'den, askerden gelen değerli kardeşi için tüm güzel parçalar armağan oluyormuş. Ayrıca değerli annesine ve babasına tüm güzel parçalar armağan olacak. Ben şöyle güzel bir bozlak türkü daha göndereyim mi ya? Haydi bakalım. Geldi.

Özellikle bu güzel parçamız Ceren'den değerli annesine ve babasına, ayrıca askerden yeni gelen kardeşine armağanmış.

Evet, bölgenin lider frekansında birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz 19.31. Radyolarımızı yine açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, bu saat itibariyle Nazilli. Nazilli arayabilir bu saat itibariyle. Bilginiz olsun. Canlı bağlantılarımız başladı. Evet, 20'ye kadar Nazilli'den bağlantılar bekliyoruz. 20'den sonra Aydın ve... Ha, bu arada Çin'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Çin'de telefonlar bozukmuş. Çin'de valla telefonlar bozukmuş. O yüzden arayamıyorlarmış. Onlara da kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun.

0: Evet, birlikteliğimizde ilk canlı bağlantımızı şöyle bir alalım, şöyle bir alalım hattımıza. İlk gelen kim bakalım? Alo.
1: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kiminle görüşüyoruz?
1: O gün Sondurat. Nazilli Açık Cezaevinden.
0: O gün Sondurak.
1: Sondurat.
0: Tamam, o gün kimlere sesleneceğiz?
1: Saygıdeğer abim, Turan Salkımtaş'ın bugün doğum günü. Onu buradan doğum gününü kutluyoruz. Ondan sonra abilerim İbrahim Duran, İsmail Değirmenci, Erdal Güler, Engin Akyüz, Ömür Akdağ ve Serkan Su kardeşime Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun.
0: Bir dakika, yazalım onu. Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun.
1: Olsun.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Turan abi, Turan Salkımtaş için özellikle.
0: Tamamdır, o zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: İyi günler, görüşürüz.

0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz ve canlı bağlantılarımızda şöyle bir bakalım hemen kim geliyor, kim geliyor, bir bakalım hattımıza.
1: Alo.
0: Evet.
1: Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Abi ben Nazil Açık Yazabim'den arıyorum.
0: Evet.
1: İsmail Dermacı.
0: Evet İsmail.
1: Bugün Turan arkadaşımın doğum günü bu arada. Turan Salkımtaş.
0: Evet.
1: Onun doğum gününü kutlamak istiyorum.
0: Tamam.
1: Buradan Ferhat Akgüz, İzmit Akgüz, Engin Akgüz abilerim. O gün Sandras, İbrahim Kılcı arkadaşlarım.
0: Evet.
1: Bir şarkı söylüyorum ondan.
0: Alalım şarkıyı.
1: Ahmet Kaya'dan doğum günü kutlu olsun. Turan Salkımtaş arkadaşıma gelsin bu.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
1: Siz de abi. Kolay gelsin.
0: Eyvallah. Bu arada Çağlar Başkan'dan ses soluk yok. Çağlar Başkan'ı görenler, duyanlar bir ulaştırsın Çağlar Başkan'a. Sevgiler, selamlar olsun. Bu arada Reis Ulaş Tekeş'e, Hızlıyım Ama, Rüstem Süzer'e sevgiler, selamlar olsun. Yagi'ye, ondan sonra Egemen Güney'e, sonra Raif Domurcu'ya. Raif'in de ses çıkmıyor. Bakalım şöyle hatta kim var. Alo.
2: Alo. Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam. Abi.
2: Ne yapayım, nasılsın abi?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
2: Ne yapayım abi ya? Aynı bildiğin gibi İbrahim Kovucu ben abi. Nazil Açık Cezaevinden arıyorum.
0: Evet İbrahim, abi, kimlere sesleneceğiz?
2: Abi Nazil kapalı cezaevinde yatmakta olan bir altı boşunda Sinan Kıvcı abime seslenecektim ha.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Sinan Kıvcı abim. Ondan sonra inşallah abi, ne yapayım, nasıl, inşallah iyisindir. Beni duysan Allah, aynı bildiğin gibi işte nasıl biliyorsan bizi öyleyiz. İnşallah sen de iyisindir. Allah işte biz de açıkta arkadaşlarla işte işe girdik. Haberin olsun bu arada. Çalışıyoruz işte kendi halimizde. Nasıl biliyorsan öyle işte. İnşallah sen de iyisindir. Ve sağlığın sağlığın iyidir. Bizi kafa takma, aynı bildiğin gibi. Ondan sonra Oli abi, inşallah sen de iyisindir. Senin de inşallah sağlığın sağlığın iyidir. Bizi soracak olursan biz de iyiyiz. İnşallah siz de iyi olmaya iyi olursunuz. Valla aynı bildiğiniz gibi inşallah özgür zamanlarda hep beraber dışarıda yine eski günlerde gibi oluruz. Abi ondan sonra değerli dört koğuşunda yatmakta olan değerli abim Gökhan Ergün, ondan sonra Tancu Ünal, ondan sonra Umut Aydın, Melik Kartal, ondan sonra abi değerli bir koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elçik dayım, değerli dayım. İnşallah dayı sen de bizi duyundur. İnşallah iyisindir ve de sağlıklısındır. Vallahi biz aynı bildiğin gibi işte yatıp gitmenin peşindeyiz dayı. Sen de inşallah iyisindir. Ondan sonra Muko Başkan, sen de inşallah iyisindir. Aynı, dışarılar da aynı. Değişen bir şey yok. Ondan sonra Davut Bozcuğit'e gelsin. Ondan sonra Emre Ölmez'e gelsin. Ondan sonra Mahmut Gülfidan'a gelsin. İnşallah Mahmut Hüce sen de iyisindir. Sesimizi duysa aynı bildiğin gibi Ece devam. Sen de kendine dikkatli ol orada. Ondan sonra Mehmet Elçi'ye gelsin diye bir koşunda. Ondan sonra Kapodayı'ya gelsin. Ondan sonra kim var? Ondan sonra abi Nazilli Açık Cezaevinde yatmakta olan bir abimiz var. Turan Salkımtaş, bugün doğum günüymüş.
0: Evet.
2: Onu da kutluyuz buradan. Ondan sonra yetimlerin babası Kudret Elçi'ye gelsin abi. Ve teyze çocukları Mehmet Elçi'ye gelsin, Necat Elçi'ye gelsin. Ondan sonra Meruk Dayı'ya gelsin. Ondan sonra Egemen'e çok çok selamım var. Devir koşuna.
0: Evet.
2: Çok çok selamım var. Abi ondan sonra Mustafa Yüksel'e gelsin. Ondan sonra Karam'a gelsin. Germencikli Karam'a.
0: Evet.
2: Abi ondan sonra Mustafa Dayı'ya gelsin. Cillovalı namı diğer Arap Mustafa Dayı. Ondan sonra abi şu an istek şarkıma geçeceğim abi. Bu isteyeceğim şarkı Aydın'daki dur abi ya, Çine'dekini unuttuk ya. Yani. Çine'de yatmakta olan Çaki dayımıza gelsin. Cafer Çamdevren'e. Namı diğer Çaki dayı. Ondan sonra Dalaman Açık Cezaevinde yatmakta olan Süleyman Çine'ye gelsin. Ondan sonra Eşen Cezaevinde yatmakta olan İsmet Kıvcı abime gelsin. Ondan sonra abi bu isteyeceğim şarkı abi
0: evet. Sinan
2: Kıvcı abimle Aydın'daki özeline gelsin abi.
0: Tamam abi, gelsin.
2: Metin Işık, Şimdi gelik benim ben dur neydi ya şarkının abi ya da Metin Işık burada ismini unutmuşlar.
0: Evet.
2: Abi sen var ya Fatih Bulut'tan Hayat Beni Fura Fura abi.
0: Fatih Bulut'tan
2: Hayat Beni Fura Fura.
0: Tamam bu kadar mı?
2: Aynen abi. Aydın'da bir kişi var abi, o kendisini biliyor, ona gelmesin.
0: Tamam ona gelmesin bakalım. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Hadi abi sen de Allah'a.
0: Eyvallah. Bu arada Çine'ye sevgiler selamlar olsun. Çine'ye. Çine'nin telefonları bozukmuş. Vallahi var ya. Çine'ye sevgiler selamlar olsun. Bu saatte sadece ve sadece Nazilli arayabiliyor. 20'den sonra yani 19.55'ten sonra şarkıdan sonra Aydın ve Çine bölgesi arayabiliyor. Şu saati itibariyle Nazilli Açık Cezaevinden arayabiliyorlar. O yüzden lütfen ama lütfen boş yere hattı aramayın.

0: bağlantılarla ve bakalım hemen attığımızda kim var. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm abi, yayınlar.
0: Allah razı olsun, sesin çok az geliyor.
1: Selamünaleyküm abi, yayınlar. Mustafa Yüksel ben, Nazlıçık'tan.
0: Evet Mustafa, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: Allah'ıma bin şükür olsun vallahi. Sen nasılsın?
1: Vallahi ben hiç iyi değilim ya.
0: Neden?
1: Abi hastayız, ölüyoruz ya.
0: Ana, geçmiş olsun, dikkat et vallahi.
1: Vallahi bu yüzden hastalığından bir kurtulamadık abi ya.
0: Vallahi dikkat edin.
1: Vallahi bir çoğun pisliğin içinde yatırız burada ya.
0: Öyle deme ya, öyle deme sen gene.
1: Öyle abi, vallahi öyle ya.
0: Öyle deme sen, kimlere sesleneceksin?
1: Abi buradan kapalı yerde sesleneceğim. Canal koşun yapmak olan değerli abim Celal Koççi'de gelsin. Can 5 koşun yapmak olan Cemal Çatırcı, Ekrem Beyaz, Ethem Beyaz, Hasan Ahmet, Sivas kardeşim Kenan Sükesici, Sinan Kılıcı, Tolga Akçay, Cüneyt Küçük, Onur Şahin, Can 8 koşun yapmak olan mahalle çocuğum Ahmet Kısıtaş, Serkan Karatay, Suat Bulum, Ali Kara, Mehmet Kozak, Mehmet Emin İkici, Mustafa Tamkan, Taner Oraz, Yüksel İksoy, Arap Şükrü, E1 koşun yapmakta olan Şener Baştan, Emin Çağan, Özcan Korkmaz, Alo, 60 Dayı, Cihon koşun yapmakta olan Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Ümit Dere, B8 koşun yapmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, Nazilli Açık yapmakta olan Turan Salkıntaş. Bu arada Turan Salkıntaş'ın bugün doğum günü. Onun doğum gününü kutluyorum. İbrahim Kıvıcı, Muammer Sakallı, Hayat Atar, Tolga Oruç, Ali Bulut, Veli Aydın, Sedat Çimşek, Rahmi Kayalar, Ali Berk Küçük, Hayrettin Kocaman, Mergük Güney, Neşet Özcan, Şükrü Kılıç, Aydın Kapalı yapmakta olan değerli abim Mahmut Eğer Sansar, Vedat Düzgün, kardeşi Fuat Düzgün, Koç Açık'ta yatan amca Mustafa Yüksel, Bayan Koyuşu'nda yatan Elveda Kart, Deniz Dikmen, Aslı Güler, Yağmur, Kadriye Esra. Abi istek parçam.
0: Evet.
1: Yıllarımı ver.
0: Kim söylüyor buna?
1: Bir tane bayan söylüyor abi, şu an aklıma gelmedi.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi, istek parçam ama bugün doğum günü olan Kur'an Polsun Beşevek.
0: Tamamdır, o zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet abi.
0: Evet, bu saatimiz sadece ve sadece, bakın 19.55'e kadar sadece ve sadece Nazilli arayabiliyor. Diğer yerlerden aramayın. Herkesin saati var. O saate göre hareket ediyoruz.

0: Evet, tekrar tekrar söylüyorum, bakın. 19.55'ten sonra Aydın'a geçeceğiz. Şu an Nazilli'de. Şu an Nazilli'deyiz. Hani...
1: Yer döksürdüm çile...
0: Sadece ve sadece Nazilli'den arama kabul ediyoruz şu an.
1: Yer döksürdüm çile kustum...
0: Lütfen diğer yerlerden arama yapmayın. Sadece ve sadece Nazilli'den alıyorum. Bakın, tekrar tekrar söylüyorum...
1: O da gittik gelmeyecek.
0: 19.55'e kadar Nazilli'den canlı bağlantı alıyorum. Sonrasında Aydın'a geçeceğim. Eğer böyle devam ederse canlı yayını kapatırım. Normal mesajlarla devam ederim. Yayına bilginiz olsun. Tekrardan söylüyorum. 19.55'e kadar Nazilli arıyor. 19.55'e kadar. Sonrasında bir şarkı molası veriyoruz. Şarkıdan sonra Aydın arayabiliyor.

Şimdi tekrardan hatırlatıyorum, bakın radyoyu dinleyin. Diyorum ki 19.55'e kadar Nazilli Açık Cezaevine, 19.30'dan 19.55'e kadar Nazilli Açık Cezaevi bağlanıyor. Sonrasında bir şarkı çalıyorum. 20'den 20.30'a kadar da Aydın arıyor. Bakın Aydın arıyor. Sonrasında Dalaman'a geçiyoruz. Sonra hak yemiş oluyoruz. Bakın

yarın. Evet, Nazilli'den varsa aramak isteyen buyursun arasın. 19.55'e kadar Nazilli'nin saati, bakın. 19.30 ile 19.55 arası Nazilli'nin saati. Sonrasında... Aydın'a geçeceğiz. Sonrasında Aydın'a geçeceğiz. Çünkü diğer türlü karışıklık oluyor. O ben bağlanamadım, bu bağlanamadı oluyor. Daha çok hani herkese bir saat verdik. Herkese bir saat verdik. Bilginiz olsun. Evet, varsa Nazilli'den gelmek isteyen buyursun gelsin. 19

0: Evet, devam ediyoruz. Varsa Nazilli'den gelmek isteyen. Sadece ve sadece Nazilli'den alıyorum şu an. Şu an sadece ve sadece Nazilli'den alıyorum. 19.55 sonrası artık Nazilli'den almayacağız. Bilginiz olsun ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Ben Nazilli açıkta yatmak olan abi. Haydar adı güzel.
0: Haydar değil mi?
1: Aynen abi.
0: Evet Haydar. Aynen. Kimlere sesleneceğiz?
1: Buradan Nazilli kapalıda yatmak olan Mert Seferoğlu, Osman Kurnaz, Belki Yılmaz, Burak Karademir, Berat Daştan, Sinan Kaya, Sinan Özcan'a selam söylüyorum abi.
0: Aleyküm selam.
1: İstek parçam da sen seç abi.
0: Ben seçersen Bozlak seçerim. Sen seç bence.
1: Söyleyeyim abi. Seda Sayan'dan.
0: Evet.
1: Seda Sayan'dan şey olsun abi.
0: Ney?
1: Şey olsun abi.
0: Ney?
1: Ya da
0: Seda Sayan'dan herhangi bir tane çalıyorum o zaman sana.
1: Aynen abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet abi.
0: Halim. Eyvallah, sağ olasın. Ben dertliyim, neyden etme şikayet. Evet, canlı bağlantılarımızda devam ediyoruz Nazilli'den.

0: Show.
1: Evet, varsa Nazilli'den gelmek isteyen buyursun gelsin. Sonrasında aradığında katiyen yayına almıyoruz. Bilginiz olsun. Varsa Nazilli'den gelmek isteyen buyursun gelsin hemen.
2: Ben dertliyim, deyden etme şikayet.
1: Evet, Türkiye ve Sio saatlerimiz 19.50. Bu arada WhatsApp'tan bizlere yazan değerli dinleyicilerim.
2: Vay gurbet.
1: Her zaman söylediğim gibi sadece ve sadece WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Sizlere gelen bir mesaj var. Bunu okuduğunuz takdirde neler yapmanız gerektiğini, her şeyi ayrıntılı bir şekilde orada yazıyor. Evet, devam edelim hemen. Bakalım şöyle hattımızın ucunda kim var, kim var bir bakalım bakalım. Alo.
3: Alo.
1: Kiminle görüşüyoruz?
3: Ben İbrahim Duran, Açık Cezaevinden.
1: İbrahim Duran.
3: Evet.
1: Evet, kimlere sesleneceğiz?
3: Kolay gelsin efendim size ilk önce.
1: Allah razı olsun.
3: Bu saygıdeğer kardeşlerim var burada yatmakta olan. Bunlar kimdir? İsmail Demirci, Değirmenci, Ferhat Akyüz, Engin Akyüz, Ömür Akta. Şey istiyorum ben.
1: Ne?
3: Bir de Turan Salkımtaş kardeşimin doğum günü. Onu kutlamak istiyorum.
1: Tamam.
3: Eğer çalarsanız çok sevinirim. Daha önce ben bunu söylemiştim arkadaşlara, ben göndermiştim. Şunu söyleyeyim, doğum günün kutlu olsun.
1: Kim söylüyor?
3: Özür dilerim. Müslüm Gürses'ten Engel Çıktı Karşıma.
1: Bir dakika. Müslüm evet. Gürses Engel Çıktı
3: evet. Karşıma.
1: Çıktı Karşıma. Tamamdır. Evet. Bu kadar mı?
3: Bu kadar efendim.
1: Tamamdır. O zaman kolay, Allah'a emanet efendim. Olun. Sağ olun.
3: Allah'a emanet. Siz de kolay gelsin.
1: Evet. 19.52 varsa hemen Nazilli'den alalım canlı bağlantı.

0: Türkiye ve Sio saatin 19.53. Varsa gelen hemen alacağım. 55'e kadar bekleyeceğim. Sonrasında artık bir şarkı arası. Şarkıdan sonra Aydın'a geçeceğiz.
1: Hasret kimseye kalmasın. Sevdalılar.
0: Evet, hemen bakalım şöyle hattımızın ucuna kim geldi, kim geldi bir bakalım. Alo. Alo.

0: Evet, artık son bir kişiyi alıyorum Nazil'den. Nazil'den son kişi. Bakalım geldi. Alo. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Kiminle görüşüyoruz? Beni telefondan duyar mısın? Abi hattan alıyorum. Kendine iyi bak. Evet, Nazilliği bitirdik abi. Abi Nazilliği bitirdik. Bilginiz olsun.

Evet, Nazilli'yi bitirdik. Nazilli'yi bitirdik. Ben şöyle bir şarkı arası vereceğim. Şarkının hemen sonrasında artık ne yapıyoruz? Aydın'la devam ediyoruz. Aydın Çin'e. Aydın merkez olmak üzere her yer arayabilir abi. Haydi bakalım, bu şarkı sonrası Aydın'dayız artık. Nazilli'den lütfen ama lütfen artık aramayın. Haydi bakalım.

0: Evet, güzel bir parça gönderdik ve devam ediyoruz. Bu saati itibariyle, Aydın, Merkez, Çin'e arayabilir. Zaten Çin'in sanırım telefonları bozuk. Arayamıyorlar. Bakalım hemen şöyle hattımıza kim geldi. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Abi ben Aydın Açıcı'dan arıyorum.
0: Evet.
1: Adım Hayrettin Kuru.
0: Hayrettin, hoş geldin.
1: Abi ilk başta nasılsın, iyisin?
0: İyiyim vallahi, çok şükür. Sen nasılsın?
1: İyiyim abi, kapalıdan çıktım ben de, açığa geçtim.
0: He, oh oh, iyi, sevindim senin adına. Kapalda dinliyor muydun bizi?
1: Dinliyorduk abi. Nasıl? Çok aramak istedim yani.
0: He, tamam, hadi bakalım, kimlere sesleneceksin?
1: Abi Kapalı'da çıktığımca koğuş seslemek istiyorum, E5'e.
0: Evet.
1: İlk başta koğuş mesulü Selim Sümbüle. Ondan sonra Kadirlerin, yetimlerin babası Kadir Aydın'a. Ondan sonra
0: evet.
1: Aydın abiye, Selim abiye, ortam Zeynep Şimşek'e. Ondan sonra geri kalan herkese gelsin.
0: Bu kadar mı?
1: Bir de Erol abi, Erol abi var. Erol Kurtlu Türk.
0: Tamam.
1: Ondan sonra açı seslenmek istiyorum abi. Ha tamam. Bir de bir kişi daha var abi Kapalı'dan. Mehdi Aydoğdu var. Mehdi Aydoğdu. Ona. Bu kadar abi. Şimdi açıyı seslenmek istiyorum.
0: Tamam, onu da yap.
1: Tamam abi. Açıkta abilerin abisi Sabri Curacı. Namı Diğer Sarı. Ondan sonra Ali Rıza Alimoğlu. Ulaş Tekeş. Ankaralı. Ankaralı İran.
0: Evet.
1: Vallahi abi bu kadar.
0: Bu kadar mı? Ne gönderelim onlara?
1: Abi bir de Tarık Ula var abi. Tarık Ula'ya.
0: Tamam. Tarık Ula'yı da ekledik.
1: Tarık Ula kardeşime. Bu kadar abi ya. Başka aklıma şu an bir kimse gelmiyor.
0: Şarkı ne gönderelim?
1: Abi şarkı... Ahmet Kaya'dan bir tane şarkı çalıver abi.
0: Ahmet Kaya'dan bir tane, tamamdır.
1: Aynen abi. Sen bilin.
0: O zaman bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Sağ ol abicim. Teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Sağ olasın.
1: Hadi Sabri abime çok selamlar.
0: Aleyküm selam.

Evet, devam ediyoruz. 20.03 Türkiye Vestiyo saatleri. Aydın başta olmak üzere, Aydın merkez başta olmak üzere Çin'e bu saat itibariyle arayabilir. 21.30'a kadar bekliyoruz bakalım Aydın'dan gelen

0: Şöyle araya bir şey sıkıştırabilir miyim diye düşünüyorum. Düşünüyorum da bakayım. Evet, bugün doğum günü olan özellikle şöyle yapayım. Tüm doğum günü olanlara özellikle şu güzel parçayı bir göndereyim hemen. Bir dinleyelim diyeceğim ama şarkı maalesef arada bölüneceği için canlı yayınlarla devam edelim. Sonra o şarkıyı göndereceğim. Evet, hemen bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam reis, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, nasılsın?
0: Allah'ıma bin şükür olsun valla. Debeleşiyorum buralarda anladıysan.
1: Ne var ne yok, iyisin?
0: İyiyim valla şükür, sen nasılsın?
1: Şükür valla, yarın izine çıkıyorum.
0: Aha. Oh,
1: aynen
0: oh.
1: Bugün bir bağlanayım dedim.
0: Oho, tatlıları yiyeceğiz desen o zaman.
1: Canın sağ olsun ya, ben biliyorsun. Sen ne istedin de ben yapmadım.
0: Eyvallah, Allah razı olsun. Yok biliyorum canım. Ondan.
1: Davet ederim, bir yemek bile yeriz ya, sıkıntı yok.
0: Allah razı olsun. Davet ettin saydım, geldim de saydım ya. Yedim saydım.
1: Başımın üstünde yerim var.
0: Eyvallah, Allah sıkıntı razı olsun. Sıkıntı yok. İyisen sıkıntı yok.
1: Telefonumda bir sıkıntı var mı? Ses gelip gidiyor mu?
0: Yok, hiçbir sıkıntı yok şu an.
1: Problem yok değil mi?
0: Yok, hiçbir şey yok.
1: O zaman arkadaşlarıma sesleneyim değil mi?
0: Hadi seslen o zaman, bıraktım ben.
1: Tamam, teşekkür ederim. Öncelikle Çin'e L tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan değerli kardeşim, değerli kirvan, aslan kardeşim benim. Umarım sesimi duyuyorsundur. Öncülüğü hep sana veriyorum. Gönlün kırılmasın, kalbin kırılmasın. Abdullah Karademir'e, değerli kardeşim. Kapalıda yatmakta olan dostlarım, E tipi kapalıda. Emrah Bartan'a, kardeşim Twingo'ya, Zafer Karaduman'a, Caner Doğan'a, Müjdat Akın'a, aslan dayım Yıldırım Kipe, aslan kardeşim Ali Selen'e, bu arada sevk gitmiş sanırım, umarım bizi duyuyordur. Yeğenim Emrullah Oğuz'a, kardeşim Muhammed Alakuş'a, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alper'ine, Alper Aktaş'a, Semih Çıtağ'a, Muhammed Ulu'ya, Oğuzhan Yavaş'a, Polat Yavaşan'a, Namı Değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenim Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, aslan kardeşim Yunus Gültekin'e, aslan kardeşim Kerim Gültekin'e, aslan abilerim Sarı Mustafa'ya ve Ziya Ateş'e, Hüseyin Kökten Dayım'a, Ahmet Döven'e, İsmail Uğur Uzman'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıç'a, Fecri Kılıç'a, değerli dostum, değerli kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, İsmail Aygün'e, Ozi'ye, Uğur Durmuş'a, Şahin Güçlü'ye, Beyaz Balıkçı'ya, Caner Rime abime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Savaş, Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na. Bu arada Savaş, Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na Abdülaziz dayımın da çok çok selamları var, üstümde kalmasın. Mehdi Aydoğdu'ya, değerli kardeşim benim, umarım beni dinliyorsundur, aslanım benim. Ulaş Sevgili'ye, Batuhan Vural'a, İlker Kırbaş'a, Ferhat Selen'e, Erhan Cengiz'e, Celal Özkan'a, Azat Kul'a, değerli kardeşim, öncelikle benden selam ederim, sonra da değerli kardeşinden Ahmet Kul'dan selam ediyorum. Kadın koğuşunda yatmakta olan Dilan Bulut'a, Çinelli tipi kapalıda yatmakta olan aslan kardeşim Abdullah Karademir'e, oğlum Cafer Turhan'a, Cafer umarım beni duyuyorsundur kardeşim, Apo abin senin yanına gelmek istiyor ya da sen onun yanına gitmen gerekiyor ama iletişim kuramıyorsun, senin evini arıyorum ama telefonlarımı açan yok, haberin olsun. Birkan Akbay'a, İdris Akıncı'ya, aslan yeğenim Yiğitcan Kipe, Yiğido inşallah beni duyuyorsundur, seni seviyorum kardeşim. Yeğenim Sinan Şentürk'e, Aydın Açık'ta yatmakta olan aslan dayım Abdülaziz Demir'e, aslan kardeşlerim Yavuz Yaman'a, aslan kardeşim Diyar Kaya'ya, değerli kardeşim aslan kardeşim Ahmet Kula, abilerim maşallah Turgut, Mehmet Aykut'a, dedem Aytekin'e, aşkın Yavuz'a, değerli kardeşim Volkan Kaya'ya, gerçi o yarın Park Bahçe'ye gidiyor, hayatımızdan çıkartıyoruz, kurtuluyoruz ama umarım dinliyordur beni, şu an dinliyordur belki de. Tako'ya, evladım, değerli evladım Erco'ya, Servet Akdağ'a, Sinan Alçiçek'e, Ozan Çağlayan'a, Kadir Taş'a, Enes Şişman'a, kardeşim Bayram Tekin'e, kardeşim Kadir Sarıoğlu'na, Murat Çapkın'a, kardeşim Kote'ye, değerli kardeşim Pokemon Halil'e, değerli kardeşim Mevlana, aslan kardeşim, çocukluk arkadaşım Çamur Mehmet'e, yeğenim Doğukan Gence, Mustafa Kamber'e, İbrahim Özbay'a, kardeşim Metin Kırbaş'a, Sergen Tosun'a, Aslan kardeşim Bay Tansel'e, Hüsnü Can Cambaz'a, Arnavut Emre'ye, Avni Cengiz'e, değerli kardeşim Avni Cengiz'e, o da beni dinliyor. Buradan sesleniyorum, Aslan kardeşim benim. Serkan Akrancı'ya, Sökeli Ziya'ya, o park bahçeye gitti Cio'ya. Orada benim kuzenim de var, Yunus Tekeş'e. Oğuzhan Varan'a, Yasin Arıkan'a, Ömer Yalı'ya, Aslan kardeşim Ömer Yalı'ya. Sol yanım hızlıyım ama tabii ona hiçbir zaman geçemem biliyorsun. Benim evet. için çok değerli. Ulaş Can'a, Şahan'a, Soner'e, kardeşim Selim Temer'e, Alem Yılar, Erkan Yılmaz, namı değer Cido'ya, Doğukan Yeğin kardeşime, Çin'de yatmakta olan dayım Serkan Tavaslıoğlu'na, değerli kardeşim Aşim Erkul'a, Menduk Bişki'ye, Efe Şen'e, Mert Efe Toya, Zekeriya Dere'ye, Emre Gülseven'e, Emre Öztürk'e, Uğur Uyguç'a, Aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na. Eko sesimi duyuyorsan aslanım seni seviyorum, yarın izine çıkıyorum, haberin olsun. Çapla. Muhammed Ere'ye, Muhammed Ali Sancar'a, Adnan Yürü'ye, Ali Pata'a. Ayrıca park bahçede çalışan değerli büyüklerim, değerli amcam beni dinliyordur. İsim vermek istemiyorum. O ve Fırat dayıma ve de bizi park bahçede tanıyan tüm dostlara. Bu arada Mert, park bahçeden dinliyorsan aslanım benim. Her seferinde bana selam gönderiyorsun, gözlerinden öperim. Nazilli'de yatmakta olan dostlarım Taner Tunca, Şirin Tunca. Bu arada onların da Yavuz'un da selamını üstümde kalmasın söyleyeyim. Muhammed Tüme, Tugay Tüme, Ferhat Tüme. Bir de Dalaman'dan bize seslenen, bize selam gönderen tüm dostlarımıza, tüm kardeşlerimize. Selam ediyorum. Geceye de sözümü bırakıyorum.
0: Evet.
1: Ben giderken yürüdüğüm yollara izimi bırakıyorum ki gençler yanlışa düşmeyip benim gibi insanları örnek alsın. Aslan her yerde aslandır. Ulaş Tekeş.
0: Maşallah. Bir de bizim bu Tansel evet. nerelerde reis?
1: Kim?
0: Tansel İzmirli.
1: Tansel şu anda voleybol maçı var, onu izliyor. Sanki o izlemeyince voleybol maçı oynamıyor biliyor musun? Oyuncular demiş ki Tansel gelsin, diğer türlü oynamayı izlemişler.
0: Valla bayağıdır hani sesi soluğu da çıkmıyor.
1: Ben şimdi söyleyeceğim. O şu an seni dinlemiyor. Gitti televizyona, voleybol izliyor.
0: Abo, beni satmış, tamam o zaman.
1: Mehmet Aykut'tan C14'te yatmakta olan bir kardeşi. Kim? Sergen Aykut. Selam ediyor, gözlerinden öpüyor.
0: Aleyküm selam.
1: Ve de Koğuş arkadaşlarına. Ben tamam. Şimdi şarkımı isteyebilir miyim?
0: Tamam, şarkı nedir? Yazalım.
1: Sen geçen gün benim istediğimi çaldın mı?
0: Çaldım.
1: Valla
0: hepsi çalıyor zaten.
1: Demek ki ben uyuduktan sonra çaldı.
0: Olabilir, sıra. Sana zaten iki tane parça istediler. Şey de istedi. Emirhan da evet. istedi. O Emirhan'ı, da çaldı.
1: Emirhan'ı dinledim. Evet. Emirhan'ı dinledim. Aradım, konuştum ben onunla. Radyodan sonra konuştum. Konuşamadık da konuştum.
0: Tamam o zaman.
1: Aynen.
0: Ne göndereceğiz?
1: Şarkım ne olsun biliyor musun? Gene bak sen de yorulmuşsun olsun. O ağır çalan var ya.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Yorulmuşsun,
1: Allah'a emanet
0: yazdım.
1: İzinde arayacağım seni.
0: Tamam. Allah'a emanet, tamam, kendine
1: Allah'a
0: iyi bak.
1: Allah'a emanet, görüşürüz.
0: Allah'a emanet, sağ olasın. Evet, devam ediyoruz.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun Hızlı İmam. Reisin arkasından hemen gelirim diyorsun yani.
1: Tabii. Ne yapmam gerekiyormuş? Gençler reise örnek alması gerekiyormuş.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Ben reisin izinden gidiyorum.
0: Eyvallah. Kimlere sesleneceğiz?
1: Abi kimlere sesleneceğim? Çok kişiye sesleneceğim. Başlayayım mı?
0: Evet, hadi başla, ben bıraktım mikrofonu.
1: Bırakmam. Tut. Kapalda yatmakta olan Aslan abim, İstanbul kaldırımlarında yürümüş abim benim. Emrah Erkan Güneş'e, Emrah Bartan'a, Göksel Çakır'a, Şafak Demir'e, Mehmet Erol'a, Sabri Taşçı'ya, İdris Taşçı'ya, Aslan abim, Sabri abim, Muzaffer İsek, İlker Kırbaş, Semih Çıtak, Gökhan Uslu, Uğur Kavas, Salih Oğuzhan Kavas, değerli kardeşim benim, çok üzüldüm, Sansar Selim, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Yunus Gültekin, İbrahim Kafalı, Kerim Gültekin, değerli kardeşim, Mert Pamukçu, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Kökten dayıma, Uğur Durmuş abime, Aslan amcam Yıldırım Kip, Caner Doğan'a, Şino'ya, Aslan abim Ziya Ateş'e, İsmail Uğur Uzman'a, Orhan Kılıca, Tecrik Kılıca, Savaş Taşçı'ya, Murat Yalı'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime, Taner Yalı'ya, Ulaş Sevgili'ye, Muhammed Ulu'ya, Ahmet Moran'a, Taner Yalı'ya, Eren Karaca, Burhan Özger, Azat abiye, Azat Kula, değerli abim benim, kardeşin çok çok selamı var. Emrullah Oğuz'a, Sofiye, çok çok selamlarımı iletiyorum. Açıkta yatan Aslan dayım Abdülaziz Demir dayıma, değerli abim Ahmet Kula, Aslan abim Yavuz Yaman'a, Aslan dayım, Aslan gibi Aslan dayım Ulaş Tekeş'e, İzmirli Bay Tansel'e, Nami Değer Dirgen'e, Sergen Karatos'una, Sabahattin Yüregil, Çallı lakabı ile bilinen Avni Cengiz'e. Buradasın değil mi abi?
0: Evet evet, ben buradayım, bekliyorum valla.
1: Tamam, sesin sorun çıkmayınca ben kendi kendime okuyorum sandım. Çallı lakabı ile bilinen Avni Cengiz'e, Murtage lakabı ile bilinen Metin Kırbaş'a, Sökeri namı değer Kote'ye, Erco'ya, Aytekin Topbaş dedeye, Eren Ünal'a, değerli kardeşim, değerli ortağım Diğer Kaya'ya, Aşkın Yavuz'a, Servet Akdağ'a, Kadir Taş'a, Ozan Emre Çağlayan, Maşallah Turgut, Emre Değer, Can Dostum Hüsnücan Canbaz, Motor Ali, Eyüp Denktaş, Tunay Manyaslı, değerli emektarımız Hakan Yıldız, değerli bacanağım İbrahim Sevimli, Cengiz Yataz, Berber Ümit, Çamur Mehmet'e, Doğukan Gence, Yasin Arıkan'a, Soner İlengiz'e, Ulaş Çelik, İbrahim Gümüş abime, değerli abim. Şöyle geçelim. İlhan Deniz abime, Onur Trit'e, Volkan Kaya'ya, Aziz Algan'a, Yılmaz Dinler, İsmet Mete, Kahveci Tahir Dayı, Can Apaydın, Savaş Mert, Fırıldak Hasan, Takoya, Kamber Akın'a, Berbat Nazmiye, Soner Çeliköz'e, Pokemon Halil'e, Alem Yılar, Erkan Yılmaz'a. Evet. Daha sonra efendim Çin'e kapalıda yatan Abdullah Karademir, Polat ve Tuğrul'a, Muhammed Alakuş'a, Köylüm Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, Bombacı Birkan'a ve Aslan amcaoğlum Yiğitcan Kipe, Aslan amcaoğlum benim, üzülme sıkma canını, Ayıcı Bayram'a, Ergün Yaman'a ve İdris Akıncı'ya. Çin'e açıkta yatan değerli kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu'na ve babası Serkan Tavaslıoğlu'na, Muhammed Erek, Muhammed Ali Sancar, Haşim Erkul, Efe Şen'e, Mert Efe Toya, Memduh Bişki'ye, Cihan Çelik'e, Namı Değer Çiko'ya, Zekeriya Dere'ye, Adnan Yürü'ye, Mehmet Ali Pata, Halk Bahçeli bulunan
0: evet.
1: Mert Yalı'ya, Ali Rıza Halat'a, Ahmet Becerik, Sadullah Avcı, Fırat Günüç dayıma, Konyalı Mami'ye, Mehmet Öncel'e, Şahan Genç ve özellikle amcama gelsin, o kendisini çok iyi biliyor. Nazilli'de yatmakta olan aslan dayım Murat Şengüler, ona da gelsin efendim diyorum.
0: Evet. Günün sözü.
1: Bu kadar. Günün sözü efendime söyleyeyim. İki yakası bir araya gelmesin diyenler varmış. Biz zaten üstten hep iki düğme açık gezeriz.
0: Eyvallah. Şarkı
1: eyvallah,
0: nedir?
1: Bu kadar abicim.
0: Şarkı?
1: Abi şarkı ne isteyeyim biliyor musun senden? Bir Yanardağ türküsü. Ferhat Tuğuş'tan bir Yanardağ türküsü.
0: Dağ türküsü. Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar abicim.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Görüşürüz abicim. Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah.
1: Diyorum. İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Sağ ol.
1: Sağ olasın abicim.
0: Evet, devam ediyoruz. 20.19 Türkiye Vestio saatleri. Şöyle hemen bakalım hızlıca canlı bağlantılarla ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Alo, hayırlı günler, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, Bilal Düz.
2: Evet abi, benim Bilal Düz. He. Nasılsın abi, iyi misin?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
2: İyi abi, şükür, kahve içiyordum, seni arayayım dedim.
0: Oh, bir kahve hayırlı iç. Yayın oh.
2: Dileyelim dedim. Hayırlı yayınlar abi. Abi bugün senden istek parçam Can kardeşim Muhammed Düz'e gelsin. Efo'dan nasılsın? Var mı abi listemizde, çalabilir miyiz, uygun mu?
0: Kimden? Sefo'dan?
2: Efo.
0: Efo kim ya?
2: Efo abi yeni şarkıcı bu ya.
0: Bilmiyoruz. Popüler. Sen söyle ben yazayım. Efo'dan hangi şarkı?
2: Nasılsın?
0: Ben iyiyim, sen nasılsın?
2: İyiyim abi, ben de iyiyim. Sağ ol abi, Allah razı olsun.
0: Bu kadar mı?
2: Abi bu şarkı Veli Manay'dan. İbrahim Uçar dayısına gelsin. Amca, tamam. Amcaoğlusuna gelsin. Onu tamam. Çok çok selamları var. Bir de benden Can kardeşim Muhammed Düz'e aslan parçası hiç canını sıkma. İzinde Allah nasip ederse senin işlerin için uğraşacağım. Bir de dayı kızım Duygu Balcıoğlu'na çok çok selamlar. O da en kısa zamanda mektup atsın. Bekliyorum abi. Başka diyecek bir şeyim yok abi. Hayırlı yayınlar.
0: Eyvallah. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Hadi abi, görüşürüz.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen bakalım hattımızın ucunda kim var, hızlı hızlı. Alo.
3: Alo.
0: Evet, kimle görüşüyoruz?
3: Orman işletmeden Mertedis Araç abi.
0: Mert, nasılsın?
3: İyi abi, sen nasılsın? Sabahtan beri sana balancız diye uğraşıyoruz. Bize en son atmışsın.
0: Yo, en son atmadım ki, daha senden sonra Dalaman var.
3: Tabii işte, onu diyorum ya abi.
0: Ama siz seçtiniz, o Nazilli dedi 19.30. Siz dediniz doğru. 20 şey oluyor, neydi o? Bir şey oluyor yani sizin orada. Neydi onu ya? Sayım oluyor ya, sayımdan dolayı dediler. Biz de böyle
3: doğru
0: yaptık.
3: Söyleyeyim.
0: Kimlere sesleneceğiz?
3: Abi öncelikle burada Ayşim Akgül abim var. Ulaş evet. Tekeş ve Çavur Mehmet'e selamı var çok çok. Daha sonra Çin'de yatmakta olan Onur Uçsal, Mehmet Can Duman, Tolga Coşkun, Hasan Tekin, Ramazan Kardeş, Ferhat Tekin, Cafer Çamdeviren, Mert Hazır, Sezer Demir, Yılmaz Demir, Batuhan Serbest,
0: evet.
3: Aslan Amcam Özgür Saraç, Yemekhaneci Ayhan Abime, Ferhat Baydar'a, daha sonra İstanbullu Süslü Gökhan Abime.
0: Evet.
3: Bu kadar abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz onlara?
3: Abi Seda Sayan'dan yıkamazlar beni.
0: Seda Sayan yıkamazlar beni.
3: Doğru abi.
0: Tamamdır.
3: Düğün olan var ya abi, iki kişilik.
0: Tamam, bakar buluruz.
3: Tamam o zaman abi.
0: Kendine
3: tamam.
0: İyi bak, Allah'a emanet.
3: Allah'a emanet abi.
0: Eyvallah. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyor. 20.22 Türkiye Vestio saatlerimiz. Park Bahçe'den gelmek isteyen buyursun gelsin. Bu arada Çin'e özellikle Çin'e'nin telefonları bozukmuş. Buradan Türk Telekom'a sesleniyoruz. Zahmet olmazsa biraz hızlandıralım. Oradaki kardeşlerimiz ulaşamıyor. Bu arada WhatsApp'tan mesaj atan değerli dinleyicilerimiz, sıranız geldiğinde zaten mesajınıza yer verilir. Sıra geldiğinde size bilgi verilecek. Bakalım hatta kim var? Alo.
4: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam. Allah razı olsun. Kolay, hoş geldin.
4: Nasılsın, iyi misin?
0: Valla koşturmaca. Oturduğumuz yerde nasıl koşturulur bilmiyorum ama hep koşturuyoruz.
4: Şimdi ormandan arıyorum abi. Cafer Çamdeviren ben.
0: Evet Cafer. Kimlere sesleneceksin?
4: Nasılsın abi?
0: İyiyim valla.
4: Abi özellikle burada kader yapmış olduğum ormanda çalıştığım arkadaşlarım var. Başta dayım Özgür Kurtulan. Evet. Ve teyze oğlum Mert Hazır. Haşim abim. Mert. Ufuk Özbaş. Yılmaz Demir. Ve bütün orman işletmesine gelsin abi. Bir de Nazilli Kapalı'da yatan Cengiz Ergün. Oli'ye özellikle abi. Sinan Kılgı'ya. Evet. Mukadder Kırbaç. Ve Davut Bozite. Mahmut Gülfidan'a.
0: Evet.
4: Muko Başkan'a gelsin Mukadder Kırbaç'a. Ve Nazilli Açık'ta yatan yeğenlerim var abi. İbrahim Kıvcı, Kudret Elçik, Neşat Elçik. Aydın Açık'ta yatan dayım, değerli dayım Mustafa Kurtulan'a gelsin.
0: Evet.
4: Dalaman Açık'ta yatan değerli kardeşim Süleyman Çime'ye gelsin. Bir de Umut Aydın'a gelsin abi, üstünde kalmasın.
0: Tamamdır.
4: Yani kısacası abi tüm aşan dilim akımlarına gelsin. Abi bir de burada sevdiğim değerli bir abim var. İş beraber çalıştığım Gökhan abim var. Gökhan Karakoç.
0: Evet.
4: Özellikle ona gelsin istek parçam abi.
5: Karakoçoğullarından.
4: Karakoçoğullarından abi. Reklamın iyisi kötü olmaz.
0: Ne göndereceğiz şarkı?
4: Abi sözümü de söyleyeyim de.
0: Tamam.
4: Biliyorsun belki unutmuşsundur. Tüm aşağı nazili mahkumlarına gelsin sadece iki kişi hariç. Onlar zaten kendilerini biliyor.
0: Evet.
4: İstek parça. Tahir Uçar'dan herhangi bir parça abi.
0: Tahir Uçar'dan bir parça, tamamdır. O zaman kendinize iyi
4: abi,
0: bakın.
4: Buradan Sinan ve Oli'ye kendilerine çok iyi baksınlar abi. Canlarını sıkmasınlar. Güzel günler yakın. İkisini de özellikle çok sevdiğimi buradan sizin aracınızla söylemek istiyorum. Bir de Haşim abinin Çamur'a çok selamı var abi.
0: Tamam.
4: İyi yayınlar abi, kolay
0: tamam.
4: Gelsin.
0: Tamam. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
4: Sağ ol abi.

0: Ve şu an hala Aydın'dayız. Lütfen ama lütfen başka yerlerden aramayın. Başkasının saatine girmeyin. Çünkü niye? Onların dakikasından yiyorsunuz. O yüzden saatiniz geldiğinde şu an Aydın'dayız hala. Evet, Aydın'dan aramak isteyen buyursun gelsin. Aydın'dan aramak isteyen buyursun gelsin. Aydın Merkez, Park Bahçe ve Çin'den şu an aramaları kabul ediyoruz. Diğer yerleri kabul etmiyoruz. Bilginiz olsun. Hemen bakalım hattımızın ucuna kim geldi? Alo. Alo.
1: Alo.
0: Evet, hoş geldin.
1: İyi günler.
0: Allah razı olsun.
1: Razı olsun. Ben Aydın Çin'den arıyorum da.
0: Çin'in telefonları oldu mu?
1: Evet, oldu abi.
0: Oh, vallahi şükür kavuşturana. Kaç gündür yoğdu ya?
1: Efendim?
0: Kaç gündür telefonlar çalışmıyordu?
1: Vallahi bilmiyorum ki, ben de yeni geldim abi.
0: He, sen de mi yeni geldin?
1: Aynen abi.
0: Kimlere sesleneceğiz?
1: Ben buradan C12 koğuşuna seslenmek istiyorum. Ben Nihat Güneş.
0: Evet.
1: Aynen abi. C12'de bulunan Aslan abim Mehmet Güneş. Amcaoğlum Sinan Güneş. Bülent Güneş. Ondan sonra abilerim Azat Kul, Uğur Çakır, Tıkırında. Ondan sonra Özgür Bakışkan. Sayamadığım bütün kardeşlerime, arkadaşlarıma çok selam olsun.
0: Aleyküm selam.
1: Burada yatmakta olduğum Atakan Taşdemir, Batuhan Vural, kardeşimiz Deniz. Onlara da çok selam olsun abi. Ondan sonra amcaoğlum Sinan Güneş'ten kabir koğuşunda yatan yengem Sümbül Güneş'e bir istek parçam olacak abi. Onlara özel çalsın.
0: Tamam, nedir?
1: Şenol Evgi'den Bitiyorum Her Gülüşünle.
0: Bir dakika. Şenol Evgi.
1: Bitiyorum Her Gülüşüne.
0: Her Gülüşüne.
1: Aynen.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Evet. Kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet abi. Görüşürüz.
0: Eyvallah. Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Evet, Aydın'dan devam ediyoruz. Aydın'dan devam ediyoruz. Buyursun gelsin Aydın'dan kim geliyorsa.

0: Evet, devam edelim hemen bakalım Aydın'dan hattımıza kim geldi? Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Abi ne yapıyorsun abi?
0: İyiyim Atakan, sen ne yapıyorsun?
1: İyiyim abi benim, seni sormalı.
0: Valla ben de şükür uğraşıyorum valla. Kafam
1: valla
0: her yerim ağrıyor.
1: Valla geçmiş olsun abi.
0: Allah razı olsun.
1: Abi ben bir kapalıya seslenmek istiyorum da.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Ben Atakan Taşdemir abi.
0: Evet.
1: Aynen. Abi Aydın Kapalı'da yatan, Cumhuriyet Koşu'nda yatan abi. Kardeşim Mustafa Kartal, Bilgin Kartal, amcası Bilgin Kartal. Abim Orhan Ayvars'a gelsin abi. Kardeşim Durmuş Ali Yeğil'e gelsin. Abim İsmail Akgün'e gelsin abi. Arda Karakaş'a gelsin abi. Hasan Ataş'a

0: Abi bir de Adanalı İsa'ya gelsin abi.
1: Evet.
0: Abi İsa, aynen. Nihat Güneş'in İsa'ya çok çok selam var. İsa Hacı çok çok selam var abi.
1: Evet.
0: Valla bir de bu kadar abi. Bir de bu Nebul C5'ten var ya abi. Onu aynen. Ne o birader.
1: Hangi parçası abi, o?
0: Abi güzel bir tane parçasını şey yap ya.
1: Valla güzel, ben anlamıyorum o şarkılardan. Ben rap abi dedin şimdi, mi yokum abi. Çünkü bizde rap de çalmıyor hani
0: abi,
1: biliyorsun.
0: Hani diyor, abi hani diyor onlar...
1: Abi onlar mı onlar yok işte, öyle rap girdi mi biz diyor ya, çalmıyoruz.
0: Onlar diyor arkadan diyor havlar diyor ya.
1: Vallahi bilmiyorum artık. Vardı. Ben dedim mi bilmem.
0: Ben onu oraya yazdım, o çıkar ya.
1: Vallahi biz rap yok bak bizde, tekrardan söylüyorum.
0: Vallahi.
1: Sen illa yazdırır dersen gider yani, yapacak bir şey yok. Ben aynen karışmıyorum kimsenin şeyine.
0: Abi bu kayıp kalp var ya abi.
1: Evet.
0: Kayıp kalp var yani.
1: Evet.
0: Bu, blok 3 abi.
1: Evet.
0: Aynen, bir onu çalır mısın abi sana da?
1: Tamam.
0: Abi bir de senden tek bir isteğim olacak ya. Bu parçayı abi saat 9'dan sonra hani şeylerin bitiyor ya abi.
1: Evet.
0: Meşgulara başlıyorsun ya.
1: Evet.
0: O parçayı önce çalır mısın abi?
1: Bilmiyorum artık. O parçayı özel olarak. Şeylere bağlı, hediyelere bağlı. Öyle yok.
0: Sana.
1: Beleşe.
0: Abi sıkıntı yok abi ya. Tek telefonda sipariş gelir abi oraya.
1: Eyvah, hiç de geldiğini görmedik valla Atakan. Ah Atakan.
0: Yeter ki adres ver abi.
1: Adrese gerek yok ki. Ya zaten internete TV'den yaz adres. Her yerde çıkıyor.
0: Valla.
1: sen doğru, yeter ki göndermek iste ya. Bunlar bahaneler. Göndermek isteyen bak TV'den yazıyorsun. Adres çıkıyor zaten.
0: Aynen. Valla ben sana bir şeyim abi. Benim normalde iznim olsa var ya ben şey yaparım da.
1: İzne gerek yok ki, dışarıda yok mu? Dışarıda aynen. Akraban bak o dışarıda kadar var, akraba sayıyor.
0: Var tabi var. Ha. Var tabi yeğenlerimiz var ya. Dostlarımız var.
1: Neyse yani bilmiyorum artık.
0: Aynen. Sıkıntı yok abi.
1: Tamam o zaman. Kendine iyi bak.
0: Halledeceğiz abi o işi. Yaptıracağız sınırları.
1: Tamam. Allah'a emanet. Tamam. Kendine iyi bak.
0: Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Eyvallah. Adamlarım.

0: Evet, devam ediyoruz ve bakalım hatta kim var. Alo. Aha, bir saniye sistem gelmedi, hemen şöyle yapalım. Alo.
1: Alo, merhaba, bir selam. Önce kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Allah razı olsun, sağ olasın.
1: Aydın Çin'den arıyorum abi. Adım Deniz Maskil.
0: Evet Deniz.
1: Öncelikle abi Aydın Çin'de etmekte olan abilerim Nihat Güneş, Atakan Taşdemir, Tarık Tayruk, Haşim Demir'e gelsin abi selamlarım.
0: Evet.
1: Ve Aslan abim Botan Vural'a gelsin.
0: Evet.
1: Bir de Nihat Güneş'ten Mehmet Güneş'e çok selamları var abi.
0: Evet.
1: Öyle abi, bir de Mustafa Kartal'a gelsin abi.
0: Tamam.
1: Harun Taşdemir'e gelsin. Öyle abi. Bir de istek parçam abi.
0: Evet, nedir istek parça?
1: Sefi Doğanay Söz Mi Sevdiğim.
0: Bir dakika. Sefi Doğanay Söz.
1: Söz mü sevdiğim?
0: Söz mü sevdiğim? Tamamdır. Bu evet, kadar abi. Mı?
1: Niye babaya selam olsun abi.
0: Tamam, o zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet ol, kendine dikkat abi, iyi yayınlar.
0: Eyvallah, sağ olasın.
1: Görüşürüz.
0: Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 20.33 oldu. Bu arada Dalaman'dan da şu an arayabilirsiniz. Evet, Dalaman'dan Muğla bölgesinde 107.8'deyiz. Bakın, orada 107.8 frekansındayız. Bilginiz olsun, Muğla bölgesinde

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu saat itibariyle Dalaman'dan canlı bağlantıları kabul ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.37. Radyoları başında bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Bu arada WhatsApp'tan bizlere istek gönderen değerli dinleyicilerim, sıra ne zaman gelecek diye sormayın. Bunu her yayında hani söylemekten artık ben yoruldum.
1: Üzüm yedin kız babayım.
0: Sıra geldiğinde zaten size gelen, bakın size gelen o yazıyı bir okusanız her şeyi çok net bir şekilde anlayacaksınız. Orada her şey yazıyor. Sıra geldiğinde size bilgi verileceği, ne yapılacağı, her şey açık ve net yazıyor. Ve herkese de anlık cevap veremiyorum bakın. Ben de hani bir insanım, robot değilim. Sürekli bir şeylerle uğraşıyorum burada, boşta durmuyorum. O yüzden hani kafa da kaldırmıyor bazen. O yüzden sıranız geldiğinde ben yazıyorum zaten size. Hemen bakalım şöyle attığımızda kim var. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Abi hattan alıyorum seni. Bu arada

0: Bu arada mesaj atan diğer dinleyicilerim. Evet, devam edelim hemen. Kim geliyor bir bakalım. Hatta kim geliyor. Alo.
1: Selam aleyküm. İyi akşamlar. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin. Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Dalaman Açık Cezaevinden Süleyman Çin'e.
0: Süleyman Çin'e.
1: Evet.
0: Evet Süleyman, kimlere sesleneceğiz?
1: Ben Aydın'dan başlayacağım. Dalaman'a doğru gideceğim abi.
0: Hadi o zaman, bıraktım mikrofonu.
1: Tamam. Aydın'a bir kapalı cezaevinde yatmakta olan Salih Ota abime, Mustafa Kurtulan Ecem'e ve kardeşlerine, Çelebi Karataş'a, Tansar ve Düzgün'e ve sahibi tüm dostlara, Nazilli Eğitifi kapalı cezaevinde yatmakta olan Gökhan Ergön'e, Sayın Tanju Ünal'a, Umut Aydın'a, Cengiz Ergön kardeşime, Sinan Kıvcı kardeşime, Onur Dalkıran kardeşime, Umur Geyi'ye, Yusuf İslam Yıldırım'a, Sergan Erdem'e, Mehmet Elci'ye, Süleyman Elci'ye, Mahmut Gülfiden'a, Mukadder Kıbaç'a, Davut Bozyiğit'e, Orhun Dülger'e, Uğur Durmuş'a, Ahmet Eken'e, Melik Kartal'a, Sait Küçük kardeşime, Faik Küçük kardeşime, Halil İbo Ota, Burak Uğraş'a, Batuhan Balcı'ya, Mert Can Balcı'ya, Batuhan Altındiş'e, Doğan Zeybe, Batuhan Duman'a, Mustafa Kirlercioğlan'a, Onur Artı'a, Selim Apa'a, Suat Kulum'a, Recep Masat'a, Hasan Aydoğdulu'ya, Emrah Kuru'a, Yusuf Uçarcı'ya, Yasin Karabardağ'a, Uççi Hüseyin Avni Demirkol'a, Emin Başboğa'ya, Ahmet Efe Yallaç'a ve babası Bayram Yallaç'a, Seydi Çevigel'e, Ramazan Akgün'e, Turan Seven'e, Mustafa Güler'e, Mehmet Güre'ye, Mustafa Ay Yıldız'a, Turgutcan Gündoğdu'ya, tanıdık herkese ve Nazilli'de açık cezaevinde yatmakta olan kardeşlerim Kudret Elçi'ye, İbrahim Kuvcu'ya, Necat Elçi'ye, Mehmet Elçi'ye, Şafak Aksoy'a, Ali Berkçü'ye, Hakan Öğe'ye, Mehmet Öğe'ye, Erdal Güler'e, Hayrettin Kocaman'a, Tuğran Salkımbaş'a ve tanıdık herkese, Çin'e açık cezaevinde yatmakta olan Çaki dostum Cafer Çamdeviren'e, reklamın iyisi olsun, kötüsü olmaz kardeşim ve oradaki arkadaşlarına gelsin. Ve Dalaman açık cezaevinde yatmakta olan kardeşim Serap Günbey'e, kardeşim İsmail Erdemci'ye, Sarı Hüseyin Güler'e, Kaşal Metin Yıldız abime, Ekrem Kocaman abime, Mehmet Ali Kahveci'ye, Yunus Çapra'a, Emrah Çapra'a, Yunus Ali Bilgiç'e, Onur Çobanoğlu'na, Sercan Başboğa'ya, Burhan Uluş'a, Fikirdağlı Sezgin Korkmaz'a, Acarlar'dan Cevdet Güvence, Tolga Malay'a, Konyalı Ahmet Yaşar'a, Aydınlı Aliço Bahçıvan'a, Aydınlı İlhan Dağ'a, Cihan Kolay'a, Sökeli Murat Doğan'a, Sökeli Tayfun Erkan'a, Sökeli Ahmet Kacar'a, Canavar Hüseyin Akın'a, Yunus Gök'e, Hasan Özveren'e, Denizli Mustafa Deveci'ye, Semih Deniz'e ve tüm akşamlara ve selam olsun. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Ve Nazilli Kapalı'da Serhat Günbey kardeşimin Tuğran Seven'e ve Umur Gey'e çok çok selam var.
0: Aleyküm selam.
1: Ve sonra da Ahmet Kaya'dan Dostla Düşmana Karşı parçasını herkese tüm mahkumlarına göndermek istiyorum abi.
0: Düşmana karşı, bir dakika onu yazayım, düşmana karşı, bu kadar mı?
1: Evet abi.
0: O zaman bu kadar. Tamam, o zaman Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.
1: Sen de Allah'ım da ol, görüşürüz.
0: Eyvallah.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Evet, 20.43 Türkiye Vesio saatlerimiz.

0: günaydın.
1: Evet, bakalım hemen hattımızın ucunda kim var. Alo.
2: Abi selam aleyküm, hayırlı akşamlar.
1: Allah razı olsun, hoş geldin, aleyküm selam.
2: Abi ben Serhat Ertaş, Dalaman Açık Çeliğinden arıyorum abi.
1: Serhat Ertaş.
2: Evet abi.
1: Evet Serhat, kimlere sesleneceğiz?
2: Abi Nazilli'de yatmakta olan kardeşlerime seslenmek istiyorum abi.
1: Evet, mikrofon sende, hadi seslen bakalım.
2: Abi Serhat Turhan, Emre Gümüş, Velado Gümüş, ondan sonra Abime Sayın, abi... Abi aklıma gelmiyor zaten. Ondan sonra Burak Koldaş'ın ve ailesine. Ondan sonra Süleyman Görüş. Celal Taş abi. Mehmet Sak.
3: Burak Koldaş'tan abilerim.
2: Burak Koldaş'tan abilerim Metin Koldaş. Çetin Koldaş. Abdurrahman Koldaş. Emre Akdoğan. Emre Akdoğan.
1: Evet.
2: Ve dayamadım. Gökhan Uslu. Barış Çelebi, Abdülsamet Soya, Eray Perker,
3: Diyar Kaya,
2: Ahmet Kırk, abi tüm dostlara gelsin abi.
1: Tamam.
2: Parçam, Uygar Doğan Aydan abi, Ahyar parçası istiyorum.
1: Uygar
2: abi.
1: Doğan Ay,
2: Ahyar. Evet abi, Ahyar.
1: Tamamdır. Bu
2: abi,
1: kadar mı?
2: Denizli'de. Denizli mahkumlarına da selam olsun abi.
1: Aleyküm selam.
2: Ve abi orada benim çok değerli kardeşim var abi. Celal Koç. Ben daha yeni duydum abi onun oraya geldiğini. Ona çok selamlarımı söylüyorum abi.
1: Aleyküm selam diyelim.
2: Allah'a emanet olsun abi. Başka da bir şey diyeceğim işim yok abi. Tamam. Az kaldı abi. Çok yakında abi zaten yasa var abi zaten. Hani inan abi 10 sene yattık orada abi kapalıda. Ömrümüz geçti buralarda abi. Hani sabır, evet. Biraz sabır, biraz sabır abi. Başka da bir şey diyecek yok abi.
1: Evet. Bu kadar mı?
2: Abi var mı isteğim bir arzu?
1: Canınızın sağlığı, kendinize iyi bakın yeter.
2: Hadi Allah'a emanet ol abi.
1: Sen de Allah'a emanet, eyvallah.
2: Hayırlı akşamlar abi.
1: Evet, 20.45 Türkiye Vesio saatlerimiz. Ve devam ediyoruz, hemen bakalım şöyle hattımıza kim geliyor.
4: Alo.
1: Alo.
4: Merhaba.
1: Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyorum?
4: Abi ben Denizli ve Süleyman Görüş. Dalaman Açık Çeliğinden arıyorum.
1: Evet Süleyman. Kimlere sesleneceğiz?
4: Abi Dalaman mahkumlarına, Eşan mahkumlarına kapalı. Yani tüm cezaevi mahkumlarına sesleniyorum.
1: Evet.
4: Elbet bir gün çıkacağız buradan. Abi Azer Bülbül'den Felek şarkısına tüm mahkumlara gelsin. Burak tamam. Koldaş.
1: Evet, başka?
4: Serhat Ertaş. Ondan sonra Mehmet Sak, Celal Taş, Onur Şeker. Ya tüm Dalaman mahkumlarına, Eşan mahkumlarına. Yani bizi kim dinliyorsa herkese armağan.
1: Eyvallah. Bu kadar mı?
4: Bu kadar abi. Bu
1: o zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Sağ olasın abi, Allah'a emanet olun sizle. Görüşürüz.
1: Eyvallah, sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. 20.46 Türkiye Vesio saatlerimiz.

0: Aydın ve ilçelerinde 100.5 frekansındayız. 100.5 Aydın ve ilçelerinde. Muğla ve ilçelerinde 107.8'deyiz. 107.8'deyiz, bilginiz olsun. Evet, bakalım hemen attığımızda kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Ben de Alaman'dan Çağrı Sevinç.
0: Çağrı Sevinç.
1: Evet.
0: Evet Çağrı, kimlere sesleneceğiz?
1: Nasılsın abi, iyi misin?
0: İyiyim vallahi, sen nasılsın?
1: Çok şükür. Ne yapalım?
0: Allah iyilik versin diyelim o zaman.
1: Ağlasın abi. Çekmiyor galiba ama.
0: Vallahi şu an çekiyor, sıkıntı yok.
1: Aynen şu an çekiyor.
0: Sen devam
1: abi
0: et.
1: Abi ben beraber karar birliği yaptığım arkadaşım Burak Koldaş'a. Suday Süleyman Görüş. Serhat Aktaş. Celal Taş. Onur Şeker. Onur evet. Karakaya. Evet. Kabakkaya.
0: Evet.
1: Aşağıdan.
0: Başka? Beni sadece evet, telefon. Aslan. Beni sadece telefondan duysana zahmet. Radyoyu bekleme, geç gelirsin.
1: Tamam abi. Duyuyorum. Enes Fuat Aslan.
0: Evet.
1: Bu kadar abi, yeter.
0: Tamam, ne göndereceğiz onlara?
1: Al. Bir saniye.
0: Var mı şarkı?
1: Azer Bülbül gidişinde deprem oldu abi.
0: Azer Bülbül.
1: Evet, gidişinde deprem oldu sanki.
0: Gidişin.
1: Ne deprem oldu sanki.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Evet abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sen de abi Allah'a emanet ol. Burak Koldaş'ın sana çok selam var.
0: Aleyküm selam. Sen de selam söyle.
1: Aleyküm selam abi. Allah'a emanet ol.
0: Sen de. Evet, Türkiye Vesiyo Saatleri 20.50 oldu.

0: Evet, birliktelimiz devam ediyor ve bakalım hemen attığımızda kim var. Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyorum?
1: Hoş bulduk. Ben Simit Deniz. Dalaman'dan arıyorum.
0: Evet.
1: Size de çok teşekkür ederim bu radyo programını uyguladığınız için.
0: Eyvallah. Allah razı olsun.
1: Aydın'da beni tanıyan bütün arkadaşlarıma çok selam söylüyorum.
0: Aleyküm selam.
1: Allah hepsinin yardımcısı olsun. Size de kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.
0: Bu kadar mı?
1: Kendinize iyi bakın. Başka diyecek bir şeyim yok. İlk defa bağlanıyorum.
0: He. Anladım.
1: İlk defa bağlanıyorum. Ondan dolayı çok da konuşmayı da seven bir insan değilim. Herkese çok selam söylüyorum.
0: O zaman adınızı bir daha söyleyin.
1: Semih Deniz. Aydın'ın ortaklarda oturuyorum. Bütün beni tanıyan arkadaşlarıma, dostlarıma, bütün cezaevinde olan mahkumlara Allah yardımcısı olsun. Allah onları tez zamanda ailelerine kavuştursun.
0: Amin.
1: Dalaman'daki de dinleyen bütün arkadaşlara da selam olsun. Size de kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
0: Anladım. Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.
1: Sağ olun. İyi günler.

0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Sio saatleri 20.51 ve bakalım artık şöyle hattımızda kim var? Alo.
1: Alo, merhabalar efendim. Ben Ali Zorlu. Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'na arıyorum.
0: Ali Zorlu.
1: Ali Zorlu.
0: Ali Zorlu.
1: Evet efendim.
0: Tamam. Kimlere sesleneceğiz?
1: Valla masada oturduğumuz arkadaşımız var. Yetkin, Hakkı Sokun, Ali Çam, Süleyman Çine ve tüm masada oturan kardeşlerimiz var. İbrahim. Bu kardeşlerimize güzel bir tane parça talep etmek istiyorum.
0: Tamam. Nedir parça?
1: Seyfi Aydoğan'dan.
0: Seyfi güzel bir, Aydoğan. Bir evet.
1: Tane, evet. Güzel bir tane. Siz kendiniz şey yapın.
0: Tamamdır.
1: Parça talep etmek istiyorum.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Ve tüm beni tanıyan kardeşlerime, arkadaşlarıma gelsin. Ramazan Ahmet Tabur var. Evet. Erdal Mikser var. Hasan kardeşimiz var. Ona gelsin.
0: Evet.
1: Bu kadar efendim. Teşekkür ediyorum.
0: Kendinize iyi bakın o zaman. Allah'a emanet.
1: İyi akşamlar. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.
0: Cümlemizde. Allah'a emanet. Sağ olun.
1: Sağ olun. Görüşürüz efendim. Geçer mi
0: günler? Evet, 20.52 Türkiye Vesio saatlerimiz. Bu arada bizlere mesaj yoluyla da ulaşmak için ne yapıyorsunuz? 0532 600 86 78 37. Evet, hemen bakalım şöyle hattımızın ucuna kim geliyor, kim geliyor bir bakalım. Alo.
2: Alo, selamun aleyküm abi, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Ben Kuşek. Ben Dalaman'dan Hasan Yüreği, Dalaman Açık Ceza Evi'nden.
0: Evet Hasan. Kimlere sesleneceksin?
2: Abi buradan sevdiğim abilerim, dostlarım var. Onlara sesimi duyuracağım abi.
0: Hadi duyur bakalım sesini.
2: Aydın Cevişte yatan Çetin Koldaş, Metin Koldaş, Abdurrahman Koldaş abilerime çok selam olsun. Biz Çetin abiyle Çin'e ceza evinde yatmıştık. Belki hatırlar diye söylüyorum abi.
0: Evet.
2: Sıradaki gittiğim güzel parçalar onlara gelsin abi.
0: Tamam.
2: Abi senin evinde bir isteğim var ya.
0: Nedir söyle bakalım.
2: Abi sen bu klasman veriyorsun ya müziği.
0: Evet.
2: Ya, müzik girişini. Onu bir kere dinleyelim be abi.
0: Hangisini, bunu mu? Fonda çalan müziği mi diyorsun? Yani,
2: yarın veriyorsun ya abi.
0: He.
2: Onu bir kere tam dinlemek istiyorum abi, vallahi senden rica ediyorum ya abi.
0: Tamam, göndereceğiz. Fondaki tamam, müziği abi, sana göndereceğiz.
2: Bırak kolla, seni istiyor abi, bırak kolla.
0: Ver bakalım.
2: Abi Allah'a emanet ol.
0: Sen de Allah'a emanet, görüşürüz.
2: Sen de Allah'a emanet
0: ol. Vallahi işte şarkıyı böyle arada kesiyorsun diyorlar. Tam çalsın diyorlar ama o zaman da canlı yayını alamıyorum işte. Sizi bekletmek zorunda kalıyorum. O yüzden bu saatlerimizde böyle geçiriyoruz. Çünkü saatimiz böyle dar. Evet, 20.55 yaptık Türkiye Vesio saatlerini. Artık son canlı bağlantılar, sonrasında mesajlarla devam edeceğiz. Ve bakalım hatta kim var? Alo.
3: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Abi ben Mehmet Ali Kahveci.
0: Mehmet Ali Kahveci.
3: Aynen abi.
0: Evet.
3: Dalaman Açık'ta arıyorum abi.
0: Dalaman Açık'tan. Evet, bu saat zaten aynen Dalaman'ın. Abi. Eyvallah. Kimlere sesleneceğiz?
3: Aynen abi. Abi Nazilli kapalı yatan arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime buradan selam yollamak istiyorum.
0: Tamam.
3: Abi Emre Ülker, Uğur Durmuş, Hüseyin Yıldız, Doğukan Yılmaz, Ferhat Dağdelen, Süleyman Çelebi, Soner Çelebi, Uğur Ekersoy, Ahmet Eken, Recep Masat, Hakan Diliker, Sahip Küçük, Faik Küçük, Şener Baştan, Mehmet Şükrü Öztürk, Batuhan Balcı, Mertcan Balcı, Ahmet Demir ve Umut Gülcan kardeşlerime.
0: Evet.
3: Ondan sonra abi Aydın'da Açık'ta yatan Ali Ülgenoğlu abime, Dalaman Açık'ta yatan İsmail Erdemci, Süleyman Çin'e, Onur Çobanoğlu, Yunus Ali Bilgiç, Namı Değer Kör, Serhat Günbey, Tolga Malay, Cevdet Güvenç, Hüseyin Güler, Metin Yıldız, Vedat Çelik, Serkan Öcal, Sezgin Korkmaz abilerime çok selam yolluyorum buradan.
0: Evet.
3: Ve İsmail Erdemci abimden Nazilli'de yatan 2-3 tane dostuna buradan çok selam yolluyorum. Serkan Meke, Berkan Altın, Emin Başboğa, Turan Seven, Mesut Sunar, Hakan Öztekin, Turgutcan Gündoğdu, Güven Arı, Ahmet Demir, Ali Erdemci, Emrah Ülker, Gökhan Çiftçi.
0: Evet.
3: Abi şey unuttum. Açıkta yatan daha mı açıkta yatan Semih Deniz var. Biraz önce bağlandı abi. Ona da buradan çok selam yolluyorum.
0: Aleyküm selam.
3: Abi parçam, istek parçam Azer Bülbül'den Kurşundan Beter'di.
0: Bir dakika, Azer Bülbül Kurşundan Beter.
3: Kurşundan Beter'di.
0: Tamam, bu kadar mı?
3: Bu kadar abi, teşekkür ederim.
0: Haydi o zaman yayınlar. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
3: Eyvallah abi, sen de.
0: Paris. Evet, son artık canlı bağlantımızı yapacağız. Türkiye Vestio saatleri 58 oldu. 20.58. Hemen varsa Dalaman'dan gelmek isteyen buyursun gelsin. Evet, son canlı bağlantımızı yapıyoruz. Bundan sonra canlı bağlantı almıyorum. Bilginiz olsun. Hani telefon başında boş yere zamanınızı kaybetmeyin. Sevdiklerinize vakit ayırın. Haydi bakalım bakalım son hattımızda kim var? Alo.
4: Alo, selam aleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Aleyküm selam.
4: Merhabalar kardeşim.
0: Eyvallah. Kimle görüşüyoruz?
4: Dalaman'dan arıyorum ben. Dalaman açıktan.
0: Evet.
4: İsmim Gökhan Batmaz.
0: Evet Gökhan.
4: Abim öncelikle sesimiz olduğun için sana candan teşekkürler ederim.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
4: Nasılsın abicim, iyisin değil mi?
0: Allah'ıma bin şükür olsun valla. Sen nasılsın?
4: Şükür abim benim. Geçen hafta aradım, biraz heyecanlıydım, konuşamadım.
0: Şimdi konuşursun artık, alışmışsındır.
4: Valla kaleme aldım, o yüzden şey yapamadım abim benim. Ben abi Nazilli Açık'ta yatan Erdal Güler, Yüksel Çelik, bir de Variz dayımın ellerinden öperim, selamlar olsun onlara.
0: Evet.
4: Duyuyor musun abi?
0: Evet evet, duyuyorum ben, dinliyorum, mikrofonu sana bıraktım ben.
4: Nazilli Kapalı'da B1 koğuşundan yatmakta olan Şükrü Atman, Ekrem Uç, Yaşar Çelik, Gültekin Kınalı, Efecan Kınalı, Vedat Bakırcı, Hakan Gezer, onlara da çok çok selamlarımı söylüyorum. Öpüyorum onları. Bir de Dalaman Açık'ta yatan arkadaşlarım İlker Uç, Mustafa Deveci, Namı Değer Arap, Kemalcan Sarıca, Namı Değer Krebs Menfi. Bunlara da selamlar olsun.
0: Evet.
4: Abim benim, ben şarkı istiyorum ama.
0: Nedir şarkı?
4: Bu arka planda çalan senin güzel bir şarkı var. Çok özledim, çaresizim.
0: Evet, tamam, onu göndereceğim.
4: Tamam, güzel abi.
0: Tamamdır, bu
4: sağ
0: kadar mı?
4: Teşekkür ediyorum.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Sağ ol, hayırlı akşamlar. Allah. Bir de abi Emin Turay'a da gelsin abi, Dalaman'a çıksa.
0: Tamam, ona da gelsin.
4: Tamam, çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar abi.
0: Eyvallah, Allah razı olsun, sağ olasın. Evet, Allah'ın izniyle bugün de canlı bağlantılarımızı bitirdik. Türkiye Vestio saatlerimiz 21. Artık ne yapacağız? Bir şarkı arası, sonrasında sıradaki mesaja sıra sizde yazacağız. Bilginiz olsun. Canlı bağlantılarımız maalesef bitti, 21'e kadar canlı bağlantılarımız. Ben şu şarkıyı göndereceğim. Bu şarkıyı bir komple dinleyeceğiz. Onun hemen sonrasında ise sıradaki mesajımızla devam edeceğiz. Haydi bakalım.

Evet, Türkiye Vesiyo saatlerimiz 21.06 oldu ve bu saat itibariyle artık sırayla mesajlara geçiyoruz. Evet, sıradaki ilk mesajımızla başlıyoruz. Bu arada kimseye hak geçmemesi adına gelen sıralamaya göre gidiyoruz. Hani bilginiz olsun, kimseye bir önceliğim, hiçbir şeyim yok. O yüzden hani sırayla geliyor mesajlarınız. Bilginiz olsun. Ama hani sürekli yazarsanız her zaman en sona gidersiniz. Bilginiz olsun. Burada öyle bir sistem yok. Ve ilk mesajla başlayacağız. Eğer hazırsanız. Vallahi bir insanın her yeri ağrır mı derseniz, inanın her yerim ağrıyor. Ne kolumu kaldırabiliyorum, ne bacağımı. O kadar düşünün yani. Dilan'dan Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatan sevdiği Furkan Tekeş'e. Dilan'dan Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatan sevdiği Furkan Tekeş'e. Özellikle Furkan Tekeş'e.

Uzaklarda olsak da kalbimiz bir, yeniden ellerini tutacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Azer Bülbül'den İlle de Sen şarkısı bizim için çalsın sevdiğim demiş. Özellikle ama özellikle Dilan'dan Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatan sevdiği Furkan Tekeş'e geliyor bu güzel parça Azer Bülbül'den. Hep birlikte dinleyelim. Onun hemen sonrası yine burada olacağız. Özellikle ama özellikle Furkan Tekeş'e Dilan'dan geliyor bu güzel parça.

Evet, Aser Bülbül ve ille de sen geldi kulaklarınıza ve devam ediyoruz. 21.12 yaptık ve sıradaki mesajımızla devam ediyoruz. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde olan Kerim Gültekin'e Aser Bülbül'den Caney şarkısını armağan ediyorum demişler. O güzel parçayı dinleyeceğiz şimdi. Yine bir Aser Bülbül çalışması. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde olan özellikle Kerim Gültekin'e bu güzel şarkımız armağan oluyor. Kerim Gültekin'e, Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde olan Kerim Gültekin için dinliyoruz. Haydi bakalım.

Evet, yine güzel bir parçaya yer verdik ve devam ediyoruz. 21.17 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Aşkın Kaya'dan kader mahkumu Ümit Kaya'ya sevgiler, saygılar. Tez zamanda güneşli günlerde buluşmak dileğiyle demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle Aşkın Kaya'dan Ümit Kaya'ya. Gelecek bu güzel parçamız, güzel bir Ahmet Kaya parçası istemişler. Ona yer vereceğiz şimdi. Sizler WhatsApp'tan sadece ve sadece yazıyorsunuz. Evet, hemen şu güzel parçayı da dinleyelim değil mi? Aşkın Kaya'dan kader mahkumu Ümit Kaya'ya sevgiler, saygılar. Tez zamanda güneşli günlerde buluşmak dileğiyle demişler. Ümit Kaya'ya özellikle geliyor bu güzel parçamız. Haydi bakalım, hep birlikte dinliyoruz. Özellikle Aşkın Kaya'dan Ümit Kaya'ya.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor tüm güzelliğiyle. Ve sıradaki mesajımızla devam edelim. B212 koğuşunda yatmakta olan Nazilli Koğuş Reisi Ali'ye, Germencikli Abdullah'a, Ramazan'a, hocaların hocası Aziz Hoca'ya ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Laz Hoca'nın sevgilerle, az kaldı inşallah görüşeceğiz. Sevgilerle Laz Hoca'dan kardeşim Macur oğluna, Aydın Can'a ve çok sevdiğim Tibet Şen'e selam olsun. Trabzon'dan sevgilerle, görüşmek üzere kardeşim, az kaldı. Park Bahçede yatmakta olan Germencikli Cemile, Cio'ya ve Yusuf Keleş kardeşime, Murat'a sevgilerle. Az kaldı. Elbet bugünlerin sonu gelecek sevgilerimle demişler. Evet, güzel bir parça istemişler. Kaldım Kara Bulut ardında ama kimin söylediğini yazmamışlar. Bir tane göndereceğiz. Evet, şöyle mesajı tekrardan bir okuyalım. Onun hemen sonrasında şarkılarını gönderelim. Şöyle hemen. Evet. B212 koğuşunda yatmakta olan Nazilli Koğuş Reisi Ali'ye, Germencikli Abdullah'a, Ramazan'a, hocaların hocası Aziz Hoca'ya ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Laz Hoca'nın sevgilerle, az kaldı inşallah görüşeceğiz. Sevgilerle Laz Hoca'dan, kardeşim Macur oğluna, Aydın Can'a ve çok sevdiğim Tibet Şen'e selam olsun Trabzon'dan. Sevgilerle, görüşmek üzere kardeşim, az kaldı demişler. Park Bahçede yatmakta olan Germencikli Cemile, Cio'ya ve Yusuf Keleş kardeşime, Murat'a sevgilerle. Az kaldı, elbet bugünlerin sonu gelecek sevgilerimle demişler. Ve hemen gönderelim istedikleri parçayı. Haydi bakalım.

Lar demişler. Özellikle ama özellikle Mehmet Boztaş'a, Selahattin Sarı'ya, size Fatma'nın ve Oya'nın selamı var. Ayrıca Nazil'de yatan paşalarım Onur Dalkıran, Süleyman Dalkıran, Mesut Güleç, Eray Dalkıran, Erkan Bilezikçi, Kadir Ateş, Kabir Koğuşu'nun ağaları Ayten Bakırcı, Sıla Ateş, Sümbül Güneş'e, Büşra Sağ ve tüm Kabir Koğuşu'na gelsin bu parçalar. Tüm güzel parçalar demişler. Mehmet Boztaş ve Selahattin Sarıkaya. Bu cezalar sizi yıldıramaz ama ancak kilo aldırır canlar demişler. Ve hemen diğer mesajımıza geçelim.

Evet, hemen şöyle diğer bir mesajımıza bakalım. Ben Suzan. Nazilli E5 koğuşunda yatan canım oğlum Gencay Nazlım. Seni çok seviyorum. E5 koğuşunda yatmakta olan kral abimiz Ömer Baysan. Selam olsun. Hakan Seçen, Onur Yazıcı, Çağlar Çevik, Mevlam Çam, Kaan Karakoyun, Hilmi Ceylan, Yasin Kızılyer, Onur Kösem, E4'te bulunan Maze, Enver demişler. İstek şarkım Sibel Can Ölürüm. Bazen bizler susarız, şarkılar konuşur. Seni canımdan çok seviyorum. Gencom, oğlum, size emanet. E5 koğuşu Ömer abim. Duy sesimi, emanetime sahip çık demişler.

Tisinden parçayı göndereceğiz ama şöyle bir mesajı tekrardan okuyalım. Ben Susan, Nazilli E5 koğuşunda yatan canım oğlum Gencay Nazlım. Seni çok seviyorum. E5 koğuşunda yatmakta olan kral abimiz Ömer Baysan, selam olsun. Hakan Seçen, Onur Yazıcı, Çağlar Çevik, Mevlam Çam, Kaan Karakoyun, Hilmi Ceylan, Yasin Kızılyer, Onur Kösem, E4'te bulunan Maze Enver, İstek Şarkım Sibel Can Ölürüm. Bazen bizler susarız, şarkılar konuşur. Seni canımdan çok seviyorum gencom. Oğlum size emanet E5 koğuşu. Ömer abim, duy sesimi, emanetime sahip çık demişler. Hemen şöyle istedikleri parçayı da hemen gönderelim. Arkasından devam edeceğiz.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve sıradaki mesajımızla hemen devam edelim. Merhabalar, ben Güler Ateş. Aydın E-Tipi Kapalı'da D2 koğuşunda yatan aslan oğlum Kadir Ateş ve karısı Sıla Ateş'e selam eder, gözlerinden öpüyorum. Kadir Ateş'ten tüm D2 koğuşuna gelsin sıradaki güzel parça. Ayrıca Mehmet Boztaş'a karısı Fatma Boztaş'ın da selamı var. Kadir Ateş, karısı Sıla Ateş'e de gecenin sözünü söylüyor. Aslanın dişisi de aslandır diyor Kadir Ateş. Ve güzel bir parça istemişler. Ona yer vereceğiz şimdi. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837. Yapmanız gereken tek şey var. 0532 686 7837. WhatsApp'tan bizlerle iletişime geçiyorsunuz. Evet, güzel bir parça istediler. Ona yer vereceğiz. Şöyle bir ayarlayalım. Merhabalar, ben Güler Ateş. Aydın E-Tipi Kapalı D2 koğuşunda yatan aslan oğlum Kadir Ateş ve karısı Sıla Ateş'e selam eder, gözlerinden öpüyorum. Kadir Ateş'ten tüm D2 koğuşuna gelsin sıradaki güzel parça. Ayrıca Mehmet Boztaş'a karısı Fatma Boztaş'ın da selamı var. Kadir Ateş, karısı Sıla Ateş'e de gecenin sözünü söylüyor. Aslanın dişisi de aslandır diyor Kadir Ateş demişler. Ve hemen istedikleri parçaya yer veriyoruz. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bu arada hani geçen yayında da söyledim, bakın. Radyoda çalınabilecek şarkı var, çalınamayacak şarkı var. O yüzden şarkıları seçerken buna özen gösterin. Çünkü öyle kafamıza göre hareket edemiyoruz. Bakın mesela rap şarkıları asla istemeyin. Raplerden ne çıkacağı belli olmadığı için zaten normalde mantık şudur. Radyolarda bir arşiv vardır. Bu arşivde ararsın. Varsa vardır, yoksa zaten çalınmayacaklar listesinde olduğu için arşive girmemiştir o şarkı. Bilginiz olsun. Hani lütfen sizlerden ricam. Çünkü dediğim gibi burası kayıt altında. Resmi bir yer, resmi bir kurum. Yani siz oradan istersiniz. Ben burada yanlışlıkla olur çalarım. Ondan sonra bir bakmışım bana gelmişler, sonra sana gelmişler. Oo, öyle ip gibi gideriz artık. O yüzden lütfen ama lütfen dikkat edin. Evet, hemen sıradaki mesajla devam edelim. Selamun aleyküm. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan cam parçam, sırtımı dayadığım dağım, yaşama sebebim oğlum Doğukan Ölmez ve B10 koğuşunda yatmakta olan can dostlara Mustafa Küçük'ten "Ben yanarım yavrum sana" parçasını istiyorum. B10 koğuşundaki canlar, selamlarınızı alıyorum. Aleyküm selam. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Tez zamanda ailelerinize kavuşursunuz inşallah demişler.

Evet, şöyle istedikleri parçayı gönderelim. Mesajı tekrardan bir okuyalım değil mi? Mesajı hemen şöyle bir tekrardan okuyalım. Onun hemen sonrasında istedikleri parçayı gönderelim. Selamünaleyküm. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan, cam parçam sırtımı dayadığım dağım. Yaşama sebebim oğlum Doğukan Ölmez ve B10 koğuşunda yatmakta olan can dostlara. Mustafa, küçükten ben yanarım yavrum, sana parçasını istiyorum. B10 koğuşundaki canlar, selamlarınızı alıyorum. Aleykümselam. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Tez zamanda ailelerinize kavuşursunuz inşallah demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle Doğukan Ölmez'e ve Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşu için bu güzel parçayı dinliyoruz. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. 21.51 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini ve sıradaki mesajla devam edelim. Tüm güzel şarkılar Dilan Bulut'tan, Ulaş Tekeş'e ve Ceren Yağmur Özyol'dan Gökhan Toma'ya gelsin demişler. Tüm güzel şarkılar Dilan Bulut'tan, Ulaş Tekeş'e ve Ceren Yağmur Özyol'dan Gökhan Toma'ya gelsin demişler. Bir şarkı istemişlerdi. O şarkıyı maalesef çalamayacağımız için başka bir şarkı dediler. Ahmet Kaya'dan bir parça göndereceğiz şimdi kulaklarınıza. Bu güzel parçamızı özellikle Dilan Bulut'tan, Ulaş Tekeş'e ve Ceren Yağmur Özyol'dan Gökhan Toma'ya. Özellikle armağan olacak. Ceren Yağmur Özyol'dan Gökhan Toma'ya, Dilan Bulut'tan Ulaş Tekeş'e ve Ceren Yağmur Özyol'dan Gökhan Toma'ya demişler. Hemen dinleyelim. Arkasından buradayız. Haydi bakalım.

türkü Mor Dağların emanetidir. Firari mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele, cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlı kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül benizdim,

Debreşir gökçe yürek, kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yanı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.57 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizi. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, sıradaki mesajımızla devam ediyoruz. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatmakta olan Celal Önler, Yahya Şenses, Serkan Uslu, Fırat Arslan, Yılmaz Demir, Ömer Özer, Cüneyt Öden, Gökhan Korkmaz'a selam olsun. Bu şarkı biz kardeşleri Ömer Önler, Murat Önler, Emre Arslan'dan başta reisimiz Can abimiz Celal Önler olmak üzere Celal Önler'e ve Fırat Arslan'a gelsin. Elbet bir gün o güney sizin için de doğacak. Sabır Allah. Yar ve yardımcınız olsun. Özlenen ve beklenensiniz demiş değerli dinleyicimiz. Evet. Güzel bir parça istemişler. O güzel parçayı göndereceğiz. Sırtımdan vurdunuz ama ölmedim. Şarkıcı ismi yazmamışlar. Büyük ihtimal Aysel Yılmaz söylüyor diye biliyorum onu ben. Onu göndereceğim. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatmakta olan Celal Önler, Yahya Şenses, Serkan Uslu, Fırat Arslan, Yılmaz Demir, Ömer Özer, Cüneyt Öten, Gökhan Korkmaz'a selam olsun. Bu şarkı biz ve kardeşleri Ömer Önler, Murat Önler, Emre Arslan'dan başta reisimiz Can abimiz Celal Önler olmak üzere Celal Önler'e ve Fırat Arslan'a gelsin. Elbet bir gün o güne sizin için de doğacak. Sabır Allah, yar ve yardımcınız olsun. Özlenen ve beklenensiniz demişler. Ve hemen istedikleri o güzel parçayı gönderelim. Onun hemen sonrasında yine buradayız. Hazırsak şöyle hemen şarkıyı dinleyelim. Arkasından yine buradayız.

Evet, hemen şöyle sıradaki mesajımızla devam edelim. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatan Fırat Arslan'dan, Kadınlar Koğuşunda yatan İlayda Özdemir'e, dün seni sevdim, bugün de seviyorum, öbür gün borcum olsun, yaşarsam söz, yine seni seveceğim demiş değerli dinleyicimiz. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatan Fırat Arslan'dan, Kadınlar Koğuşunda yatan İlayda Özdemir'e, dün seni sevdim, bugün de seviyorum, öbür gün borcum olsun, yaşarsam söz, yine seni seveceğim demiş değerli dinleyicimiz. Evet, hemen diğer mesajımızla devam ediyoruz. İyi akşamlar, ben Ali Yaban. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde kabir koğuşunda yatan canımdan çok sevdiğim Gözde Kara için gelsin. Bütün güzel şarkılar. Gözde, şunu bil, seni çok ama çok seviyorum. Bir gün o cezaevine seni görmeye değil, almaya geleceğim. Canımın içi. Gözdeciğim, o mektubu inşallah pazartesi göndermezsin. Seni çok seviyorum Gözde Kara. Güzel bir parça istemişler Enver Yılmaz'dan. Onu göndereceğiz şimdi sırada. Şöyle bir şarkımızı bir ayarlayalım. Hemen mesajı tekrardan okuyalım. İyi akşamlar, ben Ali Yaban. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde kabir koğuşunda yatan canımdan çok sevdiğim Gözde Kara için gelsin bütün güzel şarkılar. Gözde, şunu bil, seni çok seviyorum. Bir gün o cezaevine seni görmeye değil, almaya geleceğim. Canımın içi. Gözdeciğim, o mektubu inşallah pazartesi göndermezsin. Seni çok seviyorum Gözde Kara demişler. Özellikle ama özellikle Ali Yaban'dan Gözde Kara için dinliyoruz bu güzel parçayı.

Bu arada Ali Yaban der ki Gözde Kara inşallah dinlemişindir. İnşallah dinlemişindir. Radyo dinlesin. Duyanlar duymadıysa söylesin Gözde'ye. Evet, devam edelim sıradaki mesajımızla. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde olan Muhammed Taha Çınaklı, Ömer Bişki, Halil Yeğen, Ali Yeğen'e ve D12'de yatan Gökhan Korkmaz'a çok çok selamlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz demişler. Ve güzel bir parça istemişler. Hazar Yıldız'dan Bilsen, bu güzel parçaya yer vereceğiz şimdi. Özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde olan Muhammed Taha Çınaklı, Ömer Bişki, Halil Yeğen, Ali Yeğen'e ve D12'de yatan Gökhan Korkmaz'a çok çok selamlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz denmiş. Muhammed Taha Çınaklı, Ömer Bişki, Halil Yeğen, Ali Yeğen'e ve D12'de yatan Gökhan Korkmaz için bu güzel parçayı dinliyoruz. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz saatlerimiz 22.17 ve hattımda bir dinleyicim var. Bir bakalım hemen kimmiş. Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyorum?
1: İyi akşamlar. Ben İkbal Karakaya.
0: Evet İkbal Hanım. Biraz önce bize WhatsApp'tan yazdınız. Bugünün şanslısı sizsiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sizin sesinizi duyuralım istedik. Çocukları duysun.
1: Çok teşekkürler. Ben Nazilli E tipi kapalı cezaevinde D10 koğuşunda yatmakta olan eşim Ahmet Karakaya.
0: Evet.
1: İçim bağlanıyorum.
0: Ahmet bizi duyuyordur o zaman.
1: İnşallah duyuyordur.
0: Duymayan
1: her gün akşam dinliyor sizi.
0: Ha, dinliyorsa ona sevgiler selamlarımızı gönderiyoruz. Çocuklar uyumadıysa çocuklar da bir şeyler söylesin. Siz içinizden geçenleri söyleyin. Mikrofonu ben bıraktım size.
1: Maalesef çocuklarımız uyudu. Bu ona bir sürpriz olmayacak ama ben buradan onu çok sevdiğimizi iletiyorum. Bir gün her şey gerçekten çok daha güzel olacak. Biz buna inanıyoruz. Bir gün gelecek, o da bizim yanımızda olacak. Biz onu çok seviyoruz. İnşallah güzel günler görmek dileğiyle.
0: Amin inşallah. Cümlemize diyelim. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Hayır yok. Sadece onu çok seviyoruz. Allah'a emanet olsun. Kendine çok iyi baksın.
0: Bir dahaki yayında çocuklar uyumazsa çocukların sesini duyuracağız.
1: Evet inşallah.
0: Tamamdır o zaman. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Evet, arada böyle sürprizler yapıyorum. Çocuklar uyumasaydı onların da sesini duyuracaktım. İşte diyorum ya, bizim amacımız hani diyorum ya, sistemin kölesiyim ben aslında. Bir sistem var eyvallah ama ben insanoğluyum. Hani biz diyorum ya, bunu herkes bilmez ya, anlamaz ya, kim ne derse desin. Yani cezaevi dediğinde insanlar öyle bir değişik bakıyor ki, mesela öyle bir tavırlara bürünüyorlar ki. Ama hani Allah biliyor, yukarıdadır, hani şahidimdir, aynısını çeksin istiyorum hani öyle düşünenler. Hani herkesin başına gelebilir yani, en basit mesela ufacık bir şeyden dolayı şu anda mesela bir arkadaşımız, bizim çalışma arkadaşımız şu an K3'te yatıyor mesela, örnek. Onun yerinde ben de olabilirdim. Yani diyorum ya, bana böyle bazen değişik değişik konuşuyorlar. Ben de diyorum ki abi aynısını yaşa inşallah diyorum. Çünkü bunun tarifi yok. İnanın yok. Hani dışarıda her şey özgür. Telefon, melefon, onu ara bunu ara. Abi oraya girdin mi her şey bitiyor. Arayabileceğin kişi sayısı belli. Ailenden. Değil mi? Yani... Bilmiyorum ya, insanların eline çok şey verdin mi insanlarımız değişiyor. Bunu ben görüyorum. Ama bu hayatta hani hep derler ya, ne oldum deme, ne olacağım de. Yani bugün buradayız, yarın bir bakmışsınız ben oradayım. Yani bunlar işte diyorum ya, herkes anlamaz. Herkes anlamaz valla. Hani ne desek boş yani. O yüzden sizler orada canınızı sıkmayın. Bir kardeşiniz, hani benden yaşça büyük olanlar vardır. Hani bir oğlunuz görün. Bir kardeşiniz, dostunuz. Elimden geldiği kadarıyla ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bazen saçmalıyor olabilirim. Ben de insanoğluyum ama... İnanın tek başımayım burada. Mesajlar hep cevap bekleyenler var. Sürekli yazmamı isteyen birileri var. Abi yazamıyorum yani, elimde o fırsat olsa, o imkan olsa zaten yazarım. Ben hani ben hakka, hukuka, Allah'a inanan bir insanım. O yüzden kimsenin ne hakkı bana geçsin ne benim hakkım ona geçsin. O yüzden her şeye inanın, o kadar çok böyle özen gösteriyorum ki. Ama bazen de hani çileden çıkarıyorlar. Neden? Abi yazıyor. Abi ne zaman gelecek? Abi neredesin? Abi görüyor mu beni? Tamam mı abi? Ya böyle şeyler oluyor yani bu yayında. Hani yalan değil. bizim de bazen hani böyle artık son raktiye geliyor ya. Ama inanın bunların hiçbiri şey değil böyle yani. Sürekli sürecek. Hani bir kızgınlık, bir dargınlık falan yok. Ha, bana da dediğim gibi darılanlarınız varsa haklarınızı helal edin. Diyorum ya, belki bugün buradayım, belki yarın yokum yani. Son yayınmış gibi her seferinde haklarınızı helal edin bana. Bu hayatta da hiçbir şeye kafanızı takmayın. Dışarıda sizleri bekleyen aileleriniz, anneleriniz, babalarınız, çocuklarınız var. O yüzden lütfen ama lütfen hiçbir şeye kafanızı takmayın. Allah'ın izniyle sağlıklı, sağ salim oradan çıkacaksınız. Emin olun, herkes sevdiğine, ailesine sağ salim dimdik kavuşacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben Allah izin verdiği sürece başımıza bir iş gelmez, ölmez, hani başka bir şeyler olmazsa ben buradan sizlerin sesi olmaya devam edeceğim. Hani elimden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama benim de imkanlarım kısıtlı. Bazen işte diyorum ya, sürpriz yapıyorum. Bazılarınızın hani annesi denk geliyor, böyle bir an yazıyor. Çünkü aynı duruma ben kendimi koyduğum için o an hemen diyorum ki alayım canlı yayına. Hani böyle bir şey yok yani, anlık o an bir anda alıyorum. Mesela dün bir abimizin babası vefat etmiş. Onu duydum, hemen biraz mutlu olsun orada, hani birazcık şey olsun, ismini duysun diye. Ona da hemen arkadaşını bir canlı yayına aldık. Ona da sesini duyurduk. İşte diyorum ya, bazen birbirimizi böyle mutlu etmenin çok küçük şeyleri vardır yani. Çok küçüktür ya. Mesela bilmiyorum. Hani bu şekil, inşallah ben sizi mutlu edebiliyorumdur. İnşallah güldürebiliyorum ama diyorum ya, her şey neyse, içimden ne geliyorsa o şekil geliyorum. Ben hiçbir hazırlık yapmıyorum. Bodozlama oturuyorum. Sizleri yayına alıyorum. İşte gelen mesajları okumaya çalışıyorum. Diyorum ya, hiçbir hazırlığım yok. Kalbimden ne geliyorsa onu direkt ağzımdan çıkıyor yani. Ben lafı eveleyip gevelemeyi de pek sevmem, açık konuşmak gerekirse. Biz böyle gördük. Bizi tanıyanlar var aranızda. Mesela benim çocukluk arkadaşım da var. Raif Domurcuk. Sesi soluğu çıkmıyor ama ona da sevgiler, selamlar olsun. Mesela çok iyi dostluklar edindim bu programda. Ulaş Tekeş ve Hızlı İmam. Hani tatlı ısmarlamasa bile yani adres veriyor git ye diye, ama hani bunlar hep şaka. Yani birçok arkadaşımız, Allah razı olsun mesela, tatlı getiren de oldu. Allah bin kere razı olsun. Hani ben biraz böyle şakalaşalım, gülelim, eğlenelim diye bir şeyler yapıyoruz. Hatta bazıları da diyor, gönderelim, gönder. Ya biz hani diyorum ya, göndermek isteyen zaten gönderir. Adresimiz belli, yerimiz, yurdumuz belli. Ama dediğim gibi kimseye de zorla bir şey yapmıyoruz. Diyorum ya, yani bu programı yaptığım için mesela koldaşlar. Abi ben onları tanımam, onlar beni tanımaz. Açık konuşayım. Bir gün, bak onu hiçbir zaman unutmam ya. Benim için böyle şeyler çok önemlidir. Abi gittim oraya yemek yemeye, bir arkadaşım vasıtasıyla oturdum. Yemek yerken böyle bir muhabbet açıldı. Ya böyle şöyle. Ya dedim, cezaevi programı dinliyor musunuz dedim. Aa dinliyoruz biz dedi. Ben de cezaevinden yeni çıktım dedi. Abi senin paran geçmez burada dedi. Allah razı olsun bak koldaşlar. O meydandaki yerde yemeğimi yedim. Allah razı olsun. Hani o cümleyi kurması bile hani beni böyle göğe çıkardı yani. Kim ne derse desin, biz hiçbir zaman dostu da unutmayız, düşmanı da unutmayız. Biz de bir Ankara bebesiyiz. Hani yalan olmasın. O yüzden elimden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum.

0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Söz Saatleri 22-28 ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Abi iyi akşamlar, selamünaleyküm.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın abi?
0: Allah'ıma bin şükürler olsun valla, ben iyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim abi.
0: Allah iyilik versin o zaman. Hadi bir seslen abi bakalım. Ya. O yazdığım mesajı bir de sen oku da herkes duysun.
1: Abi mesajı okumayacağım da. Gözde'ye sesleneyim. Gözde Karay'a tabirden.
0: Tamam hadi seslen, ben mesajı okurum.
1: Sen okuyuvereceksin abi.
0: Tamam ben okurum o zaman mesajı. Hadi sen seslen.
1: Abi utandım ya.
0: Utanma ya, utanacak bir şey yok. Seven insan utanır mı ya?
1: Abi biz ilk defa radyo bağlanıyoruz.
0: Ya olsun bak, her şeyin bir ilki vardır ya. Duysun şöyle seni.
1: Değil mi abi?
0: Değil mi?
1: Senin... Ya duymuyoruz abi.
0: Duyuyordur. Ona birisi demiştir. Gel kız Gözde çabuk. Demiştir yani.
1: O duymuyorsa Cansu diyordur. Cansu söyler ona. Benim mektubumu göndermeyen Cansu. Gönderttirmeyen.
0: He, gönderttirmiyor muymuş?
1: Evet abi. Çocuğu... Kuzeyi nazı ediyorlar.
0: Cansu yani. Şu mektubu gönderttir bak. Daha tatlı yiyeceğiz. Vallahi bak. Son o mektubu gönderirse sen tatlı ısmarlarsın artık bana, değil mi?
1: Ben sana ne istersen ısmarlarım abi, ayıp ediyorsun.
0: Eyvallah, Allah razı olsun. O zaman
1: Gözde, seni çok seviyorum Gözde. Gözde Kara.
0: Başka ne söylemek istiyorsan söyle.

0: dışarıda tatlı ısmarlayacakmış.
1: Gönderttirmiyormuş abi, Gözde öyle diyor, bilmiyorum artık.
0: Tamam, Cansu benim için gönderttirir.
1: Abi zaten o mektup pazartesi günü göndermesinler, ben perşembe günü görüşe gitmeyeceğim. O Hatice ablasıyla artık şey yapsın, konuşsun.
0: Yok yok, bak şimdi ben söyledim ya, beni kırmazlar. Cansu hemen sana o mektubu gönderir. Hiç sıkıntı yok.
1: İnşallah abi.
0: Sen de tatlını alır gelirsin artık.
1: La abi sen ne istiyorsan al gelirim ben, ayıp ediyorum.
0: Eyvallah, Allah razı olsun. O zaman
1: ne
0: hadi.
1: Ne demek abi?
0: Ne söyleyeceğim? Bir daha söyle bakalım şuradan. Ne kadar çok sevdiğini bir herkes duysun.
1: Abi ben Gözde'yi çok seviyorum. Canımdan evet. Bile çok seviyorum. Her gün zaten onunla yatıyorum, onunla uyanıyorum. Artık çıksın gelsin. Olmuyor böyle. O çıkmazsa ben gideceğim abi oraya. Aynı evet. Çat altında kalmak için. Yapacak bir şey yok abi.
0: O kadar çok seviyorum diyorsun yani.
1: Evet abi.
0: Eyvallah. O zaman şarkıyı göndereceğim. Ben mesajı okuyup göndereceğim. Başka söylemek tamam, istediğim bir şey varsa.
1: Bu şarkı abi özellikle Gözde Kara'ya gelsin. Gözde'den tamam. De kardeşi Özlem'e gelsin. Deniz'de yatan. Ondan Cansu'ya gelsin. Ondan Bile'ye gelsin. Bir de benim eski arkadaşlarım. Belki dinliyorlardır abilerim. Hidayet Koç. Şakir Koç. Ahmet Aslan. Abdurrahman Aslan. Okan Dallar. Onlara gelsin abi.
0: Tamam, bu kadar mı o zaman?
1: Bir daha bir çift E ile Gözde.
0: Gözde, çift E ile bak. Gözde evet, mi diyeceğiz?
1: Abi bir de benim yanımda arkadaşım var, Ahmet Uysal.
0: Evet.
1: Dilek Uygar var onun arkadaşı.
0: Evet.
1: Ona gelsin. O da kabirde Gözde ile yatıyor.
0: Tamam, ona da gelsin o zaman. K3'te yok herhalde kimse.
1: Yok abi ya, K3'te yok biz. Kabirde tamam, Gözde var işte.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar mı Ahmet? Bu kadar abi.
0: Tamam
1: ben
0: o zaman.
1: O mektubu gönderttirmen abi.
0: Tamam o zaman kendinize
1: abi,
0: iyi bakın.
1: Abi helal et.
0: Abi helal olsun, ne demek. Kendine iyi
1: Gözde
0: bak.
1: Seni çok seviyorum Gözde.
0: Gözde duy bu çocuğun sesini Gözde.
1: İnşallah duyuyordur abi.
0: Duyuyordur. Muhakkak biri duyuyordur. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet ol.
1: İyi akşamlar
0: ol.
1: Abi var mı bir isteğin abi?
0: Canının sağlığı.
1: Abim görüşürüz.
0: Allah'a
1: sağ
0: emanet sağ olasın. Evet. Gözde bu çocuğun mektubunu gönderiver de biz de tatlı yiyelim bari. Senin böyle sen mektubu gönder, bize o tatlıyı getirir. Vallahi. Yani öyle radyodan böyle aşkını maşkını canlı canlı duyurmak kolay değil. Her baba yiğidin de harcı değil yani. Açık konuşayım. Öyle girip de Gözde soy isim vere vere bir de seni sevdiğini belli ediyor. Yani bir insan canlı yayında... Asla ama asla diyeyim ben sana. Öyle kolay kolay. Böyle girip de ben şunu çok seviyorum demez. Bunu unutma. Hani kıymetini bil yani. Evet. Güzel bir parça istedi. Güzel bir parça istedi. Şöyle bir de mesajı var onun. Hemen onu bir okuyayım. Valla birbirimize her zaman dua edelim. Bazen bir duanız yeter yani. Bunu unutmayın. Selamünaleyküm. Ben Ali Yaban. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi kabir koğuşunda yatan her şeyim bir tanem dünyam. Gözde Kara için Heçi Erdem'den Oygül'üm çalar mısın? Abi bu şarkı Gözde'den Denizli Bozkurt'ta yatan kardeşi Özlem Karaya ve Cansu'ya gelsin. Gözde, seni çok seviyorum. Gözde, abi Gözde der misin? Demiş, hadi dedim. Şöyle güzel bir parça dinleyelim, arkasından veda yapacağız. Haydi bakalım.

Evet, Türkiye ve CEO saatlerimiz 22.40 oldu. Ben şöyle bir araya değişik bir şarkı açacağım ya. Vallahi biraz neşemizi bulalım. Hep böyle ağırdan gittik. Dolandım geldim diyeyim ben bir ya. Vallahi çok seviyorum ben bunu. Böyle arabada açıyorum son ses. Dinliyorum. Burada da son ses açacağım şimdi. Çevreye vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı da özür dileyim şimdiden. Vallahi gönderdim ya. Biraz neşeyi bulalım. Vallahi hadi bakalım.

Vallahi abi bilmiyorum da bu şarkı böyle çok güzel geliyor bana ya. Vallahi saz filan oldu mu ben kendimi tutamıyorum zaten. Evet, Türkiye ve Sos saatleri 22.44. Artık vedamızı yapıyoruz. Son bir mesajım var. Veda mesajı geliyor. Bugün de yayında beni yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Haklarınızı helal edin. Bakın, haklarınızı muhakkak helal edin. Ölümü var, itimi var. Buradan sonuçta ben arabaya biniyorum. Bayağı bir kilometre gidiyorum. Burada oturmadığım için. Olur da olur, başımıza gelir. Siz haklarınızı helal edin bana. Benim bir hakkım varsa hepinize helal olsun. Ölümü var, itimi var bu hayatta.

Evet, şöyle veda öncesi bir türkü daha göndereceğim. Gördün mü? Yıllar geçmiş. Bu güzel türkümüz tüm kader mahkumlarına, özellikle ama özellikle Ulaş Tekeş'e. Ulaş Tekeş'i tanıyan tüm herkese. Hızlıyım ama. Gelsin bakalım tüm kader mahkumlarına. Onun hemen sonrası son mesaj. Haydi bakalım.

Ve Türkiye ve Stüdyo saatleri 22.51, artık veda vakti. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın ve son mesaj. Abi ben yine Ali Yaban. Tabii ki de yine Gözde Kara için bunu yazıyorum. Abi Gözdem için Kenan Arslan'dan Gelir Gelir. Benim yarim gelir istiyorum. Gelir gelir benim Gözdem gelir. Ayrıca bu şarkı Gözde Kara'dan Cansu'ya gelsin. Kardeşi Özlem Kara'ya gelsin. Kabir koğuşu benim Gözdem'e sahip çıkın. Sizden ricam ille de Gözde Kara, Gözde Kara demiş değerli Ali kardeşimiz. Evet, güzel bir parça istemiş, onu göndereceğiz. Şöyle mesajını özellikle tekrardan duyurayım sizlere. Sonrasında da artık ben gidiyorum. Ali Yaban'dan. Tabii ki de yine Gözde Kara için bunu yazıyorum. Abi Gözdem için Kenan Arslan'dan Gelir Gelir benim yarim gelir istiyorum. Gelir gelir benim Gözdem gelir. Ayrıca bu şarkı Gözde Kara'dan Cansu'ya gelsin. Kardeşi Özlem Kara'ya gelsin. Kabir koğuşu benim Gözdem'e sahip çıkın. Sizden ricam ille de Gözde Kara, Gözde Kara demiş değerli Ali kardeşimiz. Ali Yaban'dan Gözde Karası için bu güzel parçayı dinliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine haftaya salı günü ölmez sağ kalırsak görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Hepiniz haklarınızı helal edin. Allah'a emanet.

0: IFM reklam.
1: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
0: IFM Reklam.
2: Beni yargılıyorsun. Ben kimsin? Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara benden aşağı olacak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum.

0: notu denmak aslanım be. Helal.
1: Ben kimseye yok karşıma.
2: Asla.
1: Kimse yok. Gel ulan gel.
2: Gel.
3: Anne merak etmeyin bizi kimse yıkamaz.

Bu türkü Mor Dağların emanetidir. Firari mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilimi içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlı kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül benizdim.

Debreşir gökçe yürek, kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kılcım, bir de dinamit.

yaşarsan yaşa, kiminle olursan ol, kim olursan ol, kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda iki gözüm. En sonunda konuşur olacaksın çiçek saksı boş mezarlarla. Beklemeye alışkanlık edecek gözlerin sevdiğim, aynı benim gibi bulduğu bir cam kenarında. Ve işte o zaman anlamaya çalışacaksın beni ama iş işten geçmiş olacak. Hani bitmez dediğimiz ne aşklar ne sevdalar bitmiş olacak sevdiğim. Ben seni bulduğumda, ben seni tanıdığımda nasıl sevindim biliyor musun? Hani ufak bir çocuğun eline şeker verirsin ya nasıl sevinir? İşte aynen öyle. Sen ne yaptın?

Hani eskiden giderken her şeyim bende kalırdı. Çünkü bana döneceksin. Ya çünkü benim olacaksın. Şimdi her şeyini alıp öylece çekip gidiyor musun? Geri dönmeyecek misin yani? Benim olmayacak mısın artık? Ulan bak şimdi ağlarım ha. Biri ses kapatsın gözlerimin bozuk anasını. Sen de haklısın sevdiğim. Sen de haklısın yüreğim. İki gözüm. Bak bütün iyi kalpli amcaları birer birer kaybettik. Seyfi baba da gitti. Azer babayı da kaybetti. Ulan Müslüm baba da gitti. Kıvırcık Ali de arkasından gitti. Sana bizim gibi işi gücü bilmez canlılara merdalara kalmışlar. Oy oy oy oy. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Ulan bak yine şapşal ettin bizi be. Ama ne güzel bitmişti. Ne güzel sona ermişti bu pembe gerzek dizi. Hani sen filmin son sahnesinde yamuk yapıp ben arkadaşım Özkan'ın yanında acayip refüze etmiştin. Hani bir tek o gün çarpıp kaçtığınız hayvan cağıza yanmıştı yüreğiniz. Bir de benim manyak gibi sızlayan deli kalbime. Merhaba Nalan. Kadersizim, kısmetsizim, ağrıyan belim, sancıyan dizim. Merhaba. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Merhaba. Ulan ben sana bakardım. Dolardım yağmazdım bulutlar gibi. Ulan ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. İşte aynen öyle. Ulan o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de adamın üstünden geçer ya. İşte aynen öyle. Merhaba Nalan. Sen de haklısın. Bak buralar acımızı kaldıramayacağımız kadar dardı. Tersine gidiyordu her şey. Ulan anlam veremediğim bir şeyler vardı baba. Altımızda çul yoktu be. Üstümüzde dam akıyordu. Yine de Allahsız kitapsızın çocukları gözünü dikmiş bizim aşkımıza, sevdamıza bakıyorlardı. Ne oldu size be güzel insanlar? Kime ne dedik baba? Kime ne yaptık? Şimdi sen hangi anası kılıklı züppeye meze ettin bizim kahkahalarımızı? Ulan şimdi hangi yıldızlı otel çarşaf serdi de barındırdı sizi? Ulan Allahsızın kızı, şimdi hangi musalla taşı temizler benim sana olan bu masum sevgimi, senin bana ettiğin bu ihaneti? Merhaba iki gözüm, merhaba ciğerim, merhaba kalbim. Dur gitme. Hani diyorum ya, vursan da beni 100 bin kere, vursan da şu delik kalbini 1 milyon

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
0: Ay FM Reklam.

0: Sevgili gençler, değerli aileler, sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
0: IFM Reklam.

huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
0: IFM Reklam.

0: Yazılık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
1: IFM Reklam.